varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Aa, deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Selamlar tüm dinleyenlerimize. Metropol FM'den sesleniyoruz sizlere. Mikrofonda ben Serdar. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda birlikteyiz. En keyifli, en güzel şarkılarla yeni güne, yeni sabaha birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Umarım biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Saat 6 itibariyle çay şekeri programında birlikte olacağız. Bize ulaşabiliyorsunuz. 0-32-117-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Günaydın.

Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, Metropol FM'desiniz. Hayırlı sabahlar. Fransa, Almanya'nın önemli komşusu, 15 yaşından küçüklere bir sosyal medya yasağı getiriyor. Parlamentoda bu yasa tasarısı kabul edildi ve adım adım Eylül ayı itibariyle yürürlükte olacak yeni eğitim dönemiyle birlikte. Acaba Almanya'da da işte Instagram'dır, TikTok'tur, Facebook'tur bunlar 15 yaşından küçüklere, 16 yaşından küçüklere yasaklanır mı? Bununla ilgili bir komisyon kurulmuştu, bir araştırma komisyonu. Acaba neler yapılabilir? Bunlar inceleniyor, araştırılıyor ve yakında bu komisyon tavsiyelerini federal meclise sunacak, hükümet yetkililerine sunacak. Sonrasında bir değerlendirme yapılacak ve belki Almanya'da da böyle bir kısıtlama, böyle bir yasak olabilecek. Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese selamlar tekrar. Ben Serdar.

mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda sizlerle oluyor. Şu an yollarda olanlara güzel yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Bir radar ihbarı var. A111 Weidmannslust-Adam istikametinde Holz Havuza Şahsı ayrımında 60'lık bölge, burada yolda radar var. Burada biraz daha yavaş. İyi yolculuklar diliyoruz sizlere.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

23 Temmuz günlerden artık Temmuz'un da sonuna doğru ilerliyoruz. Ağustos kapıda ve Ağustos olmadan da Baden-Württemberg'te de önümüzdeki hafta çarşamba günü, karne günü okullar tatile giriyor. Perşembe günü ilk tatil günü, dolayısıyla Baden-Württemberg'te dinleyenlerimiz için, Mannheim'lı dinleyenlerimiz için de, Stuttgart'ta dinleyenlerimiz için de artık tatil yolculuğu, sıla yolculuğu başlayacak. Şimdiden iyi tatiller, iyi yolculuklar, güzel tatiller diliyoruz bütün dinleyenlerimize.

Metropol FM'de tüm güzel şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Herkese selamlar. Şu an gece vardiyasında çalışanlar, işi bitirmek üzere olanlar, az kaldı, sabırlar diliyorum. İnşallah bir an önce işi bitirir ve siz de dinlenmeye çekilirsiniz. Tatile ayrılacak olanlar da vardır tabii ki bugünlerde. Tatile çıkacak olanlar, hele de arabayla Türkiye'ye gidecek olanlar, taşıt ön beyanı yapabiliyorsunuz. Gümrük kapılarında işlemlerinizin çabuklaşması için, daha hızlı olması için araç ön beyanı yapmanız mümkün e-devlet sayfası üzerinden. Onu tekrar altını çizerek bu vesileyle hatırlatalım. Kolay gelsin efendim sizlere. Mutlu sabahlar. Günaydın. Ben Serdar.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Ben Serdar, sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımızın işte startını verdik. Güzel bir gün olsun. Gününüzün iyi başlaması için biz de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bize ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız işte sizin için 030 217 970 71 030 217 970 71. Guten Morgen, selamlar, ayrılmayın, en güzel şarkılar geliyor.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Geceleri hep yangın yeri. Elif Buse Doğan nefis bir parça. Metropol FM'de günaydın. Günlerden Perşembe 23 Temmuz tarihini yazıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yeni güne birlikte merhaba diyoruz. İşte onlardan bir tanesi. Ümit Sayın'ın unutulmaz şarkısı Hicran, Koray Avcı'nın yorumuyla. Daha doğrusu Ümit Sayın Koray Avcı düetiyle. Şimdi sizinle. Günaydın.

Koray Avcı, Ümit Sayın, Hicran. Guten Morgen, merhabalar. Amerika üst üste saldırılarını sürdürüyor İran'a. Bu da petrol piyasasında petrolün yükselmesini tetikliyor. Bugün de yine düne göre benzin biraz daha pahalı. Benzin istasyonlarının önünden geçerken göreceksiniz. Her sabah bakıyoruz benzin fiyatlarına. Ben gelirken dizel 2.15'teydi. E10'da 2.13-2.14 civarındaydı. Günaydın efendim herkese. Merhabalar.

Boşu boşuna enseyi karartma, su yolunu bulur nasıl olsa dedi Tarkan. Ama benzin fiyatları harbiden enseyi karartıyor abi. Dinleyicimiz yazmış, abi diyor benzin resmen ateş ediyor diyor. Ateş ediyor, bir de ıskalamıyor, vuruyor, hep ciğerden vuruyor.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Dün akşam Başakşehir'in maçı vardı. Başakşehir Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Finlandiya'nın Turku takımıyla 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın da bu akşam maçı var. Beşiktaş'ta bu akşam Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşı karşıya geliyor. Saat 20'de başlayacak bu maçı. Şifreli Kanal S Sport Plus yayınlayacak. Kıymetli dinleyenler, Beşiktaş'a başarılar, bol şanslar diliyoruz. Öte yandan Dünya Futbol Şampiyonası sona erdi. Finalde İspanya ile Arjantin karşılaşmıştı. Ve Arjantin maçın sonunda Arjantinli futbolcular çok sportmenliğe aykırı hareketlerde bulundular. İspanyol futbolculara vurdular, işte saldırmaya çalıştılar ve ödül töreninde İspanya kupasını kaldırırken Arjantinli futbolcular sırtlarını döndüler falan. Ve bir anket yapılıyor. Bu ankette insanlara soruyorlar, acaba Arjantin'i bir sonraki turnuvalar için diskalifiye edilsin mi? Arjantin artık turnuvalara katılmasın mı diye bir anket düzenleniyor ve insanların yarısından fazlası, %60'ı evet, Arjantinsiz bir turnuva daha güzel olur diye cevap vermişler bu ankete. Acaba Arjantin'e bir sonraki turnuva için bir ceza falan gelir mi, orasını bilemeyiz ama önceki sempatisini çok kaybetti insanlar Arjantin'e yönelik bu turnuvada özellikle olanlardan sonra. 6.55 saatlerimiz. Güzel sabahlar diliyoruz Bora Duran'la. Sana Doğru şarkısıyla Çay Şekeri programı devam ediyor. Günaydın.

0: Bora Duran sana doğru günaydın. Dilek yazmış Ludwigshafen'den. Dilek, Dr. Hans Bardenshaus Altenheim'de çalışıyoruz ve burada çalışan tüm işçiler için güzel bir şarkı gönderirsen mutlu oluruz demiş. Gönderiyoruz. Hala tatile de gidemedik diyor. Senin küçük çocuğun yok diye bana ta Eylül'de tatil veriyorlar. Bütün yaz çalıştık. Sen havamızı değiştir biraz demiş. Eylül'de de güzel oluyor ama Türkiye ya. Yani onu da o da güzel oluyor. O kadar kalabalık olmuyor.
1: Senden yalan söyle son kez kıvır kıvır. Dost düşman hep sıkı fıkı.
0: Ha sen kalabalık istiyorsan

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Rima. Die US-Regierung will Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Beide Länder unterzeichneten in Washington ein entsprechendes Abkommen, wie das US-Energieministerium mitteilte. Den genauen Inhalt veröffentlichte das Ministerium zunächst nicht. Die USA wollen wirtschaftlich profitieren, sie wollen Nukleartechnologie exportieren, das soll wiederum Jobs in den USA schaffen. Die sogenannte Frühstartrente rückt näher. Bundesfinanzminister Klingbeil gab den entsprechenden Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung. Im Kern sollen alle Kinder ab 6 Jahren regelmäßig Geld vom Staat bekommen für die Altersvorsorge.
2: Schon als Kind für die Rente vorsorgen, ganz egal wie viel Geld die Eltern haben, und sich schon als Jugendlicher mit Finanzplänen beschäftigen. Das sind die Ziele der Regierung. Der Bund will künftig für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro im Monat zahlen in ein Altersvorsorgedepot. Ausgezahlt werden soll das Kapital mit Mitte 60. Die Erträge bleiben bis zur Auszahlung steuerfrei. Losgehen soll's mit den Kindern, die 2020 geboren wurden. Dann soll jährlich der Jahrgang der dann 6-Jährigen dazukommen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Hitze und geringe Regenmengen als Folge des Klimawandels sorgen dafür, dass die Böden in Europa stärker austrocknen. Das zeigt eine Studie, an der auch der Deutsche Wetterdienst beteiligt war. Landwirtschaftliche Bodendürren in Westeuropa sind demnach etwa 5-mal wahrscheinlicher geworden als vor der Industrialisierung.
3: Hauptproblem ist demnach die dramatisch gestiegene Verdunstung. Trotz höherer Niederschläge im Winter trocknen die Böden in weiten Teilen Europas schon im Frühjahr ungewöhnlich stark aus. Frankreich verzeichnete beispielsweise die niedrigste Maisernte seit 50 Jahren. Vielerorts gibt es im Sommer bereits Beschränkungen bei der Nutzung von Trinkwasser. Steigt der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen weiter, drohen in der Landwirtschaft laut Studie historische Ernteverluste. Und zusammen mit den globalen Konflikten weiter steigende Lebensmittelpreise. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Hannover ist für 4 Tage das Zentrum des deutschen Spitzensports. Von heute bis Sonntag finden in der niedersächsischen Landeshauptstadt die Finals 2026 statt. Bei der großen Multisportveranstaltung werden 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergeben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 tanınmış isim ifadeye çağrıldı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Serter hakkında ifade işlemi başlatıldı. Adliyeye giden Özoz, deprem döneminde herhangi bir bağış toplamadığını ve para transferi yapmadığını söyledi. Özoz, sosyal medya paylaşımlarındaki tek amacının yardım çalışmalarına destek olmak olduğunu savundu. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve araçlarda hasar oluştu. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Göcek yakınında başlayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi. 4 bungalov zarar gördü. Çalışmalara 14 helikopter, 5 uçak ve yaklaşık 200 personel katılıyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde ise eğitim uçuşu yapan helikopter dün boş bir araziye düştü. Kazada emekli albay pilot Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Tur atlayacak takım 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak rövanş maçından sonra belli olacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün saat 20'de Midland'ı konuk edecek. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano siyah beyazların başında ilk resmi maçına çıkacak. Filenin sultanları ise voleybolda Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşıyor. Macao'da oynanacak mücadele bugün saat 10'da başlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 14 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 18 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Harika, yüksek sadakat, belki üstümüzden bir kuş geçer. Nefis oldu valla. Guten Morgen günlerden 23 Temmuz, saatlerimiz 7.14. Çay şekeri programımızın ikinci saati hanımlar beyler.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli sabahlar, güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler, merhabalar. Guten Morgen günlerden Temmuz'un 23'ü. Yılın 204. günü. Vay be. Yılı tabii ki yarıladık. Ağustos'a doğru ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar 161 gün kalmış. Güzel bir sabah olsun, iyi bir gün olsun. Dünden daha, her anlamda daha iyi bir gün olmasını diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Bize ulaşabilirsiniz. 030-217-970-71. Katılımınızı esirgemezseniz emin olun yine tadından yenmeyen güzel bir program olur. Beraber eğleneceğiz, keyifleneceğiz. Enteresan konular var. Sizlere soracağım sorular var. Yine beraber güzel bir program yapacağız. Merak etmeyin efendim. 030-217-970-71 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Şu an neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Öyle başlayalım. Durum nedir? Tatil var mı? Yok mu? Anlatın bakalım ne yapıyorsunuz şu an? Nereye doğru gidiyorsunuz? Evde misiniz? Bulunduğunuz ortamlardan birer fotoğraf isterim. 030-217-970-71

0: Devlerin aşkı büyük olur. Betül Demir. Günaydın efendim herkese. Sesimiz ulaştı bütün ortamlara. Bütün dünyaya, tüm gezegenlere, başka gezegenlerden dinleyen varsa. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz dedim. Cahide Hanım bir fotoğraf göndermiş. U-Band'da oturuyor. Bir selfie çekip göndermiş. U-Band'dayım, işe gidiyorum diyor. Seni dinlemek çok iyi geliyor diyor. Sadece yerin üstünde değil, altında da varız. Seni dinlemek iyi geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hamburg'dan inşaata gidiyoruz. Bir yandan da sizleri dinliyoruz. Bize gute Laune yapıyorsunuz demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hamburg'dan yazmış Ferhat arkadaşımız. Diyarbakırlı Ferhat. Guten Morgen. Ayhan Ludwigshafen. Şu an tır mı yüklüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Fotoğraf göndermiş. Bütün şoförlere seni dinletiyoruz diyor. İyi dinlemeler, kolay gelsin. Rastgele Gönül Kuşadası'ndan göndermiş. Havuz başından havuzun fotoğrafını çekip göndermiş. Ne güzel bir havuz o ya. Villa mı? Güzel yere kıskandım. Burada da günümüze renk katıyorsunuz. Keyifle sizi dinliyoruz diye bir mesaj da o göndermiş. Yolda olan dinleyenlerimiz var. Yollarda bizi dinleyenler var. Hayırlı yolculuklar.
1: Hadi bakalım minnoşlar. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun.
0: Selametle.

Mithat yazmış. Venüs'ten dinliyorum diyor. Yakışır. Nasıl, güzel mi oralar? Hep yalnız gidiyorum. Bizi de götür.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Guten Morgen. Merhabalar. Çok mesaj geldi. Teşekkür ediyoruz. Trenlerin yerine çalışmaya devam ediyoruz. Otobüs mü kullanıyorsun? Tramvay mı otobüs mü? Bilmiyorum ama Schienen Ersatzverkehr yaptığın belli. Neresiymiş o? Köln Messe. Fotoğraf göndermişsin. Teşekkür ediyoruz. Bir de adını yazaydın ya, hepsini göndermişsin, ismini yazmamışsın. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar. Mesajın başına ya da sonuna lütfen. Uberci Barış. Araba kullanıyoruz abi diyor. Kolay gelsin. Cihan Kön'den, tır şoförüyüm. Ne yapalım, oturduğumuz yerde araba kullanıyoruz ve inşaatlardan çıkamıyoruz diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar. Şenay Aykut. Aynı tas aynı aman. Ben de makyaj yapıyorum. İşe gideceğim. Tatil 2 hafta sonra inşallah diyor. Az kalmış. Hadi bakalım. Tadını çıkar. En güzeli zaten beklemek. Tatili beklemek. O heyecan. En güzeli o. Tatile başladığın zaman zaten başladığı gibi bitiyor. Önceden, daha başlamadan tadını çıkaracaksın. Ön şey gibi oluyor. Anladın? Ön heyecan.

0: Ver gazı. Yürü. Vur vur vur.
1: Aferin sağa devam et bagay.
0: Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola.
2: Sallanın bakayım.

0: Ayza Pekkan, olanlar oldu bana. Günaydın arabalar. Erdem Ören, şu an palet yüklüyoruz diyor. Ne o? Gabürstapla değil mi o? Tamam, hem seni dinliyor hem de tır yüklüyorum. Erdem Ören, aus dem schönen Hochsauerlandkreis diye yazmış. Was ist denn so schön im Hochsauerlandkreis? Onu da söyle bana. Çok güzel diyorsun. Schön diyorsun ya, neyi güzel? Hiç gitmedim. Başka kim de göndermiş? Merhabalar. Hazal Stuttgart'tan yazmış. İşe gidiyorum. 10 Ağustos tatile gidiyoruz inşallah demiş. Hadi bakalım, az kalmış. Benzin fiyatlarını göndermiş. Bu ne yahu diyor. Bu ne be demiş. Dizel 2.12 normal. Artık hani bu normal artık. Daha da yükselir diye tahmin ediliyor. Mücahit Mannheim'dan yazmış. Mannheim'da da haftaya tatiller başlıyor. Çarşamba günü son okul günü. Mannheim'da, Stuttgart'ta. Bulunduğum yerden fotoğraf atıyorum abi diyor. Hurdacı mı orası? Yerde bir sürü metal şeyler var. Çöpler var. Onları kepçeyle kaldırıp başka bir kamyona yüklüyor galiba. Ve o yaptığı işi yaparken de bize bir fotoğraf göndermiş. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bravo, devam et.
1: Aferin sana. Devam et bakayım.
0: Mannheim Reşit Yıldırım, hayırlı sabahlar, sensiz ve çaysız olmaz diyor. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Çok mesaj geldi. Hamburg Elbdeich'ten selamlar demiş. Uğur Guten Morgen, Dinçer Bey'den, Dinçer abiden bir mesaj.
2: Selam Serdar'ım. Uba Dinçer ne yapar? İmbin yapar. İşimiz bu. Seni dinliyoruz seve seve.
0: İşimiz bu. İşiniz ne? Necisiniz? Dinçer abi, sende de bir ses var. Vallahi böyle sesim olsun isterdim ha. Dinçer ballı ses. Carlos!
3: Buyur abi.
0: Şu an çalışmakta olan herkese benden çay.
3: Hemen abi.
0: İncebel bardakta, ona göre sıcak sıcak. Tavşan kanı.
3: Tamamdır abi.

0: Uray ve Kupa Kızı Sinek Valisi. Günaydın, merhabalar, merhabalar. Wiesbaden'e her gün gidiyorum, 120 kilometre demiş Çarşambalı Turgay. Oo hemşom, selamlar. Wiesbaden'e gelmeden önce internet üzerinden geldiğim zaman normal radyodan sizi her gün dinliyorum. Sen başta olmak üzere Metropol FM'e ayrı bir güzellik veriyorsun. Teşekkür ederim, tebrik ederim demiş. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beni böyle öven mesajlar gönderin evet. Özellikle bunları okuyacağım bugün. Kenan Taşdelen, Gelsenkirchen'den Farlierer olarak çalışıyorum ve her öğrencimle birlikte sizleri dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Mücahit yazmış Gelsenkirchen'den. Seni dinlerken yolumu şaşırdım, iyiyim abi ya diyor. Mücahit. Yolunu şaşırmaya da müsaitsin ama sen Mücahit. Gönüllü gibisin sanki.
1: Sen bu akıllı adam olmasın ha.
0: Başka. Mannheim'den Onur. Peker Transport yükleriniz itinayla taşınır demiş. 30 yıllık deneyim. Yap reklam yap. Getir beleşe getir. Selamlar Onur. Kolay gelsin. Furkan yazmış. Abi diyor içecek deposundayız diyor. İstersen diyor paletle diyor Red Bull var diyor. Red Bull var içersen. Yol var gidersen. Berlin'den Oğuzhan Bayrak. Fliegedienst çalışanları olarak yollardayız diyor. Hülya, şu an Sıla yolunda Bulgar gümrüğünde bekliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin mi? Bremen'den Hülya. Oo, Bremenler geri dönüyor değil mi artık? Tabii okullar başlıyor yakında. Geri dönüş yolu. Az önce bir dinleyicimiz daha yazmıştı. O da Bulgaristan sınırında 5 saattir bekliyoruz diyor. Geri dönüş mü diye sordum. Büyük bir ihtimalle o da geri dönüştür. Hayırlı yolculuklar. Gidenler var, geri dönenler var. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun efendim. İsimlerinizi de yazın gönderin. Ali yazmış Tuttlingen'den diyor ki abi diyor fabrikada çalışıyoruz diyor. Çalıştığı masanın da fotoğrafını göndermiş. Önünde böyle küçük küçük şeyler var, aletler var. Fabrikada çalışıyoruz diyor. Masada çalışıyor. Masa işi yapıyor. Ne dedim onlar ne işi yapıyorsun? Abi doktorların ameliyatta kullandığı aletleri yapıyoruz. Medikal şirurgi meşanikerim ben diyor. Şu an elimde olan doktorların ameliyatlarda kullandığı aletler diyor. Oo, kesici aletler. Neyse, kafanı karıştırmayalım. Düzgün yap. Sonra doktor masada ameliyatta bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor. Hasta da uyanıyormuş. Ne yapalım? Bahşiş mi atalım? Hastanın yakınları geliyormuş. Al hocam şu 50'liği de kessin artık.

Kadere bak Alişan. Günaydın efendim, merhabalar. Herkese selamlar. Radyoların yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, bir dahakini biraz daha erken bekliyoruz sizleri. Zira çok şey kaçırıyorsunuz. Bakın sohbetimiz bayağı koyulaştı. Dinleyenlerimize siz de tam sohbetin ortasına zıplıyorsunuz. Evet, dinleyenlerimiz şu an neredeler, ne yapıyorlar? Mustafa yazmış. Chips deposundayım, işte ablacayım diyor. Sana chips gönderebilirim diyor. Az önce Red Bull deposundan yazan bir dinleyicimiz vardı. Otobüste insanları işine götürenler, tramvay kullananlar, tır kullananlar, lojistik ağında işte malı A noktasından B noktasına götürenler, arada tankı boşaltanlar. Uğur yazmış, tankı boşaltıyorum diyor. Senin tank boşaltmanla hep benim yayına denk geliyor kardeşim ya. Vallahi. Anlayacağınız, Almanya'yı yediriyoruz, içiriyoruz, A'dan B'ye, C'den D'ye götürüyoruz. Bravo bize. Hayırlı işler. Tankı boşaltıyorum derken Uğur

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, günaydın. Herkese selamlar. Sesimiz ulaştı bütün ortamlara. Sevgiler, selamlar. Rüsselsheim'dan Zafer, her sabah spor yaparken sizleri dinliyorum diyor. Ne sportu yapıyorsunuz? Zafer Bey. Deutsche Post'tan DHL'den Rüdelheim şubesinden selamlar demiş. Erol Yılmaz, güzel bir sabah olsun size de. Falkenzi'den selamlar Soner. Otobüs şoförü arkadaşlara selamlar olsun. Çok otobüs şoförü arkadaşımız var ha. Tramvay, tren kullanan, otobüs kullanan, U-Bahn kullanan. Sabah saat 4'ten 12'ye kadar Metropol FM dinliyorum. Sizinle beraber çalışıyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı işler. Motive edebiliyorsak sizin ne mutlu bizlere. Bir mesaj daha var. Kimden? Dur bakayım.
3: Tamam Örgen, Serdar abi. İstersen sana paket getirebilirim. Ben de Amazon'da çalışıyorum. İstediğin kadar paket yollayabilirim. Oo. Her yerini getirebilirim.
2: Güzel. Gerçi bir şey sipariş etmedim. Olsun. Sen getir. Sipariş etmediysem de olur mu? Patronun duymasın. Başkasının paketini sağa sola götürüyor bu adam der vallahi. Ramazan Unlu. Uçak yüklüyoruz diyor. Güzel, hangi havalimanındasın? Berlin'den taksici Resul. Şu an taksi durağında nöbetteyim. Müşteri desen ortalıkta yok. Can sıkıntısından sizi dinliyoruz. İşler bayağı düştü. Bu aralar hele de mesela Berlin'de gördüğüm kadarıyla Berlin bayağı bir boşaldı. Diğer şehirlerde de, Köln'de de öyledir diye tahmin ediyorum. Taksi öyle boş duruyor ki neredeyse bugün tatildeyim diyecek diyor. Taksici Mustafa, o da Bremen'den yazmış. Bremen'den Hannover'e yolcu götürüyorum ve seni dinliyoruz diyor. Oo, kapmışsın iyi müşteriyi. kaç kilometre? Müşterinin ismi de Andre'ymiş. Hallo Andre. Gibst du ihm gutes Trinkgeld? Ja, dem musst du gute Trinkgeld geben bitte, ja? Er erzählt nur gute Sachen über dich. Er sagt, beste Kunde, beste Gast bis jetzt. Er macht seit 30 Jahren Taxigeschäft, du bist der beste Gast bis jetzt. Gibst du ihm saftige Trinkgeld? Ja, André?

Murat Alkılıç derine, daha derine, en derine. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Merhaba, Niyazi Bey Duisburg'dan yazmış. Hakan, Duisburg'dan benim selamımı neden almıyorsun diyor. İsmimi doğru söylersen alırım. Niye almayayım Allah'ım? Naim Bey. Ben de size Naim mi diyorum Niyazi Bey? Sezgin arkadaşımız, Gökhan Sezgin. Şu an Duisburg'dan Zolling'e A3'te trafikteyim. Yolda bir tane bile yaya yok diyor. Herkes araba kullanıyor. Biz de direksiyon başında ekmeğimizin peşindeyiz diyor. Hayırlı işler, rastgele kolay gelsin. Nusknacker Türkiye'de artık Migros'ta. Oh be, bavulda 5 kiloluk yer açılacak. Gerçi Türkiye'de 180 liraya satılıyormuş. Buranın 3 katı, bravo. Buradan götürüp orada satsak mı, ne yapsak? Zeki Manayım'dan. O da diyor 3 euro abi diyor Nusknaka. Bizim mesajımızı niye okumuyorsun demiş Bremen'den Yusuf. Tipimizi mi beğenmedin? Estağfurullah abi, sana daha gelmedin abi. Tipe göre değil, sıraya göre yapıyoruz. Temmuz ayında hafif kışlık kıyafetle çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. Bremen'den Yusuf. Hayırlı işler, hayırlı işler. İnşaatta elektrik işi yapıyormuş. Kolay gelsin.

0: Ri benden Yusuf. Tipimi mi beğenmedin? Niye okumuyorsun diyor.
1: Fotoğrafı burada. Yusuf abi, Ayşen ablacığım bak.
2: Ay, ne vahşi erkek.

Serdar Ortaç. Ben adam olmam diyenlere gelsin bu. Hiç niyetim yok adam olmaya adam olmaya niyetim yok diyenlere gelsin. (32) 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Çalışmakta olanlara tabii ki hayırlı işler. Yollarda olanlara da güzel yolculuklar. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Orada burada trafikte bir problem. Radar var mı? Gönderin gelsin. Haberimiz olsun. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar.

0: İsim olmayınca şöyle oluyorum. Ne diyem diyorum.
1: Ne diyem? Mesela Mahmut mu diyem?
0: Bizimkiler yine tadı tutmuyor. Almanya'nın çikolatası daha farklı deyip isterler diyor. Ha bu şey Nusknaka'dan bahsettik. Nusknaka Migros'a gelmiş. Türkiye'de Migros'ta Nusknaka var. Bu Türkiye'ye hediyelik götürdüğümüz çikolata var ya. Fiyatı da 180 lira yani 3 euro civarında değerli dinleyenler 3.50 falan. O bir şey mi? Philadelphia 16 euroya geliyor abi. Philadelphia 16 euroysa Nusknaka'nın neresi eksik? Abi 16 euro veren var mı ya Philadelphia'ya? Hadi 3 euro tamam birisi canı çok çeker alır belki. Ama 16 euro nedir abi Philadelphia'da ya? Hani tamam başka bir ülkeden falan geliyor ama o kadar da olur mu ya?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: düştüm hiç acımayacak.
1: Bu ne be?
0: Vallahi Aydın Kurtoğlu yapmış söylüyor.
2: Ayıp, ayıp, ayıp.
0: İbrahim abi merak ediyorum. Uzun zamandır Eurovision şarkı yarışmasına katılmıyoruz. Böyle bir şarkıyla acaba başarı gelir mi Türkiye katılsa, ne diyorsun?
2: Benim ülkemi böyle şarkılarla temsil edemezsiniz.
0: Devam ediyoruz. Guten Morgen. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Kim de göndermiş? Bakalım. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 0-30-217-970-71. Philadelphia Migros'ta 16 euroymuş Türkiye'de. Ya dedim, bunu kim dedim alır o fiyata? Dinleyicimiz diyor ki alan olmasa o fiyatı istemezler zaten diyor. Philadelphia Türkiye'de altınla yarışır halde. Ama dışarıdan gelen ürünler genelde çok daha pahalı oluyor. Hani Avrupa Birliği ülkesinden geldiği için, hani normal, ne bileyim, yerli bir markanın o krem peynirini aldığın zaman tabii onun fiyatı daha uygun. Mesela Nussknacker da işte Almanya'dan geliyor. Aldi'nin ürettiği bir çikolata. Tabii lojistiği şu su bu su var. 3 euro 3.50'ye falan satılıyormuş Migros'ta. Ben de bavulda 2-3 kiloluk yer açıldı diye seviniyordum. Burada daha pahalı, sen getir getir. 16 euro değil 8 euro demiş diğer bir dinleyicimiz. 125 gramlığı diyor 8 euro diyor. 420 lira. Bazı arkadaşlar 800 lira diye. Demek ki bölgeden bölge, Migros'tan Migros'a da fark var demek ki. Rodgau'dan Cevdet, hayırlı sabahlar. Merhabalar, güzel bir sabah olsun. Ömer yazmış. Abi diyor, sadece yerin altında, U-Ban'da dinlenmiyorsun. Sadece yollarda, yerin üstünde değil, tepelerde de dinleniyorsun. Gökdelen'den dinliyoruz seni diyor. Frankfurt'ta 46. kattan dinliyoruz diyor. Gözüm manzarada, kulağım sende diyor. Teşekkür ediyoruz. Yücel, Bulgaristan'da tatildeyim. Şu an Ludwigshafen'de işte olan Ramiz ve Mehmet'e tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler demiş. Bu işler sırayla, ben çalışırken onlar dinleniyordu diyor. Öyle. Hak etti. Ankara'dan selamlar. Sadık Akın. Günaydın. Türkiye'deyim. Pazar günü geri dönüş için yola çıkacağım diyor Ankara'dan Sadık Akın. Türkiye'ye gelecek olanlar cüzdanlarını iyi doldursunlar derim diyor. İyi pahalılık var diye yazmış. Samsun'da bir adam gündüzleri bulvarda dileniyor, akşamları dilencilikten kazandığı parayı pavyonda hatunlarla yiyor. Habere bak.

Karakaş, Gözlerin Elmas, Pau, Metropol FM'de günaydın efendim. Merhabalar, günlerden Perşembe, 23 Temmuz tarihini yazıyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Tabii Türkiye'ye gittiğimizde özellikle orada burada karşımıza bizden yardım isteyen insanlar çıkıyor. Akrabaların dışında, hayır, onlardan bahsetmiyorum. Ya, sokakta yürürken mendil satan çocuklar, ayakkabı boyamak isteyenler, ne bileyim işte yaşlı teyzeler, neneler gelip işte yardım istiyorlar. Veya ne bileyim dilenciler falan, değil mi, çarşıda falan. Siz de hani Allah rızası için diyorsunuz, gönlünüzden kopuyor veriyor ama aklınıza şu kalabiliyor. Ya acaba hani dolandırıldık mı? Samsun'da bir dilenci bu olayı 10 level ileriye taşımış abi. Adam gündüzleri sokaklarda dileniyor, akşamları dilencilikten kazandığı parayı pavyonda hatunlarla eziyor abi. Senden Allah rızası için, Allah rızası için alıyor. Akşama Haydar İnna. Bunun haberi yapıldı. Günlük sokaklarda dilenerek para topladı öne sürülen bir kişinin gece saatlerinde eğlence mekanına yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Adam demişti, yaşamak bizim de hakkımız değil mi? O sıcağın altında ben bekledim, sen değil. İnsanların peşinden ben koştum, dilendim. Kuruş kuruş kazandım. Ezmek benim de hakkım değil mi? Helal olsun, ne diyeyim. En azından paranın nereye gittiğini biliyoruz artık. Yalnız sarışın da fena değilmiş ha. Bir kumral bir sarışın. Esmeri bekliyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Kornstrasse üzerinde uzun süredir boş duran binanın sahibine zorunlu para cezası uygulanacak. Yetkililer evin satılması ya da tadilatın başlatılması için verilen sürenin dolduğunu açıkladı. Ceza binanın tahmini net kira geliri üzerinden hesaplanacak. Durum değişmezse yaptırımın daha da artırılabileceği belirtildi. Bremen'in Findorf semtinde bir kioskta çalışan 26 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kasadaki parayı isteyen zanlı çalışanın karşı koyması üzerine tabancayla başına vurup kaçtı. Bremen polisi kioskların uzun çalışma saatleri ve nakit para nedeniyle hedef olabildiğini açıklıyor. İşletmelere kamera, düşük nakit stoku ve çalışan eğitimi tavsiye ediliyor. Bremen'de 15 sosyal danışma merkezi Job Center'daki uzun işlem sürelerini ve dijital başvuru zorunluluğu eleştirdi. Danışmanlara göre bazı aileler aylarca yardım alamıyor ve gıda bağışlarıyla geçinmek zorunda kalıyor. Job Center ise belgelerin çoğu zaman eksik gönderildiğini, geçici ödemelerin kullanıldığını ve dijital başvurular için rehberlik hizmeti başlatıldığını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Münih Olimpiya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları olayın 10. yılında anıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin unutulmayacağını söyledi. Steinmeier, ırkçılık ve antisemitizme karşı mücadele çağrısı da yaptı. Ayrıca Almanya'nın göç geçmişine sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Almanya'da yükselen akaryakıt fiyatlarına rağmen hükümet yeni bir destek paketi hazırlamıyor. Ekonomi Bakanı Katerina Reiche önerilen akaryakıt fiyat tavanının devlete milyarlarca oraya mal olacağını ve mevcut bütçe koşullarında bunun mümkün olmadığını söyledi. Hükümet yeni bir yakıt indiriminin şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan, sivil nükleer enerji programı kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı. Amerikan medyası düzenlemenin uranyum zenginleştirmeye izin verebileceğini yazdı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre incelemesi gerekiyor. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırması halinde Tahran'ı tekrar vuracağını açıkladı. Bölgede gerilim ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Tarkan Aşk
1: gitti bizden. Metropol FM'de Çay Şekeri programı devam ediyor. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ender yazmış, abi hala benim mesajı okumadın diyor. Ya, gerçekten çok güzel mesajlarınız var, çok mesaj var. Hepsine yer vermeye çalışıyorum ama hani mümkün de olmuyor. Müzik de dinletmek istiyoruz sizlere aynı zamanda. Tabii ki haberlerimiz de var, dolayısıyla hepsini yetiştirmem bazen mümkün olmuyor. Samsun'da bulvarda direnip akşamları pavyonda parayı yiyen dilenciyle ilgili yorumlar geliyor. Dinleyicimiz yazmış. Adam çatır çatır kazanıyor, çutur çutur çıtır çıtır yiyor diyor. Tam da bu. Kırşehirli Hasan yazmış. Habi Express Stuttgart'tan yazıyorum diyor. Habi Express ne oluyor? Habi bildiğim kadarıyla Bremen'in plakası. Hani Bremen Stuttgart arası Express ne var, bir şey mi var? Enayilerin parasını yiyorum diyordur adam akşamları pavyonda diyor dinleyicimiz. Yollardan selamlar. İstikamet Bursa. Bursa'dan neredesin bakayım bir, neresiymiş orası? Konum atmışsın. Şu an Türkiye'de bizi dinleyen dinleyicimiz. Neresi orası? Bakalım bir. Oo, Samsun'dan dinliyor. Samsun'dan Bursa'ya. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Sen de mi denk geldin o dilenciye yoksa? Gündüz ama gündüz. Tabii o adam bir gündüz denk gelme var, bir de akşamları denk gelme var. Hani birisini anlatırken ben bu adamı görmüştüm derken pot kırmayın. Hani gündüz mü gördün, gece mi gördün? Bu sabah.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlar, merhabalar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Devam edelim. Herkese selamlar. Sesimiz ulaştı bütün ortamlara, bütün mekanlara, bütün yayın bölgelerimize. Hamburg'dan Köln'e, Köln'den Münih'e, Münih'ten Berlin'e, Frankfurt'a, Mainz'a, Wiesbaden'e, Stuttgart'a, Mannheim'a, Ludwigshafen'e. Her yere sesimiz ulaştı bütün bölgelere. Hochsauer Landkreis'a, Saarbrücken'e, her yerden dinliyor dinleyenlerimiz. Orhan da Frankfurt'tan dinliyor. Kazancımız bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru diyor. Sev beni, seveyim seni. Gaz, fren, şanzuman, halim duman. Cengiz Çakır, Ayvacık'tan selamlar diyor. O da Samsun'daymış. Vay be. Bizim dinleyenlerimizin hepsi Samsun'a mı gitti, ne oldu? Başka. Berlin'den İbrahim. Abi bu dilenci amca yakalandı. Dilendiği mekan boşa düştü. Bana yerini söyler misin? Boş kalmasın, ben gideyim oralara diyor. Diğer bir arkadaşımız yazmış, diyor ki dilenci konusunda amcamın yıllar önce gece kondu evi vardı Altınşehir'de. O da dışarıda bir dilenci görüyor, açıyor, acıyor işte, ona evi kiralıyor, kiralıyor değil de veriyor diyor. Çok az bir şeye, çok az bir para karşına kiraya veriyor. Adamın durumu belli. Ondan sonra tabii aradan aylar geçiyor ve işte bir yerden de hafif bir benzin kokusu geliyor. Bakıyorlar ki adam odanın birini komple toprağa kazımış, öteki odaya doldurmuş ve oradan benzin boruları geçiyormuş. Mazot mu artık, oradan onları çıkarıp çıkarıp alıyormuş diyor. Evin altından petrol mü çıktı, onu mu söylemeye çalışıyorsun? Onu bunu bilmem de geçenlerde bir dilenci sağa sola saldırıyor işte, bir şeyler oluyor. Polis geliyor, adamın üzerine 500 bin lira para çıkıyor abi. Parayı sonra dilencinin biraderine vermişler, paraya dikkat etsin diye. Dikkat eder o da herhalde.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 94 sent. Çeyrek altın ise 202 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: memleket gözlüm. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Altın gün, koca dünya. Guten Morgen, merhabalar. A111, Weidmannsuzlu Adam istikametinde Holzhausenstraße ayrımında 60'lık bölge orası. Burada radar var, sabit radar. Dikkat edin efendim. Aynı zamanda Bismarckstraße Otozuali istikametinde de yolda radar bulunuyor. Buradan geçerken de dikkat. Yolda herhangi bir aksaklık problem var mı? Lütfen bize bildirin. Kenan arkadaşımız Kaputaş'tan selamlar demiş, bir fotoğraf göndermiş. Kaputaş. Türkiye'nin en güzel plajlarından, en güzel yerlerinden biridir. Ama çok kalabalık oluyor ya. Vallahi çok kalabalık. Şenur Mannheim'dan selamlar. Güzel bir sabah olsun. Sevgiler. Kreuzberg'den Sevo. Adalbertstraße'de bir hanımefendi köşede oturup dinleniyor. İzine gitmesini bekliyorum dört gözle. Yeri çok iyi diyor. İşler iyi demek. Mücahit Van'dan dinleniyorsunuz diyor. Van'dan. Hayırlı sabahlar. Guten Morgen. Almanya'da bu dilencilerle ilgili Almanya'da yeni bir yasa çıkarılmak isteniyor. Bu yasalara göre dilenciler kafelerin, restoranların 5 metre yakınına gelemeyecekler. Bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanmakta. Ve yakında hayata geçirilecek. Böylece esnaf korunmuş olacak. Müşteriler rahatsız edilmemiş olacak. Türkiye'de de özellikle ya böyle sahilde falan oturduğunda bazen diyorsun ki bunlar diyorsun işletme sahipleriyle beraber çalışıyor. Komisyon alıyor. İşletme sahipleri bunlardan komisyon alıyor diye düşünüyorsun. Çünkü iş yeri sahipleri hiçbir şey yapmıyorlar. Müşteriyi rahatsız ediyorlar. Gül satmak isteyenler var. Arkadaşla oturuyoruz. Ya arkadaşlarla, kankalarla oturuyoruz. Hanımefendi gelmiş, gül uzatıyor. Birbirimize mi alalım gülü ya? Allah Allah. Uzaktan gül satanı görüyorum böyle. Hatunla otururken, hanımla otururken numaradan kavga etmeye başlıyoruz. Almıyorsun, gülü koparıyorlar, tependen aşağı döküyorlar. Sıkıntı. Atilla Hamburg'dan sesli bir mesaj göndermiş. Onun mesajına hemen bir bakalım.
1: Selam olsun Hamburg Altuna'dan Metropol FM Radyosu'na. Sardar kardeşim, ben Atilla ve arkadaşım Ömer ile sizi bütün gün dinliyoruz. İyi ki varsınız. Kendimizi sanki memlekette gibi hissettiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun.
0: Cümlemizden sağ olasın. Bir erik dalı olur mu demişti. Olma mı? Hepimiz için. Bazen böyle Berlin'de kulüplere Pakistanlı gül satıcıları gelirdi böyle. Erkek erkeğe takılıyoruz, bize gül uzatıyor. Dedim ki hangisini alayım sence? Hangisi gülü hak ediyor? Üç arkadaş duruyorduk.

Ömer Faruk Bostan, Erik Dalı. Manay Mercedes'te çalışıyoruz demiş Can Özgün. Biz de Blok 3'ten bir şarkı isteyebilir miyiz ya? Hayda. O Hamburg'a özeldi ya. Şimdi Hamburg bizim yeni DAB yayın bölgemiz. Hamburg'dan da artık dinleyenlerimiz bizi DAB'den takip edebiliyor. Hani onlara böyle bir jest yapalım dedik. Yo, artık her tarafa şimdi istek gönderemeyiz. Yo. Pelitköy'den, plajdan sabah iyi sabahlar demiş dinleyicimiz. İstanbul'a merhabalar. İstanbul, Pelitköy'de Ankaralı olarak Ankara oyun havası dinlemek ne kadar güzel bir şey demiş.

Almanya'da ilk şehir tabelasında cuma namazı bilgisi. Penzberg'in girişine cuma namazı saatlerini gösteren tabelayı belediye başkanı Thomas Kopf, papaz Bernhard Holz ile beraber ve imam Benjamin İdris ve rahip Julian Lademann ile birlikte astı. Münih'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Penzberg kentinde şehir girişlerine yerleştirilen ibadet saati tabelalarına ilk kez bir caminin cuma namazı vakti de eklendi. 1960'tan bu yana uygulanan tabelalar bugüne kadar yalnızca Katolik ve Protestan kiliselerin o ibadet saatlerini bildiriyordu. Artık buna camilerin de ibadet saatleri eklenmiş. Hayırlı uğurlu olsun, ne güzel. Vallahi ne güzel.

0: artık sevmeyeceğim.
1: 9.30 olmak üzere saatler. Artık sevmeyeceğim. Tamamen yapay zeka ile yapılmış bir parça. Artık ama ayırt edebiliyoruz değil mi? Yapay zeka ile yapılmış olan şarkılar çok kusursuz oluyor. Tınıdan anlıyorsun böyle. En güzel yine orijinal abi. Orijinal en güzel yine. Bu yapay zeka korkutuyor beni vallahi billahi. Bu Open AI var ya, ChatGPT'nin ana şirketi OpenAI. OpenAI bir yapay zeka programı geliştiriyor. Bu yapay zeka programı işte sistemlerdeki güvenlik açığını aramakla komutlandırılıyor. İşte diyor ki güvenlik açığı var mı falan. Ve bu yapay zeka programı OpenAI'ın bu ChatGPT programlarını şey yapmaya çalışıyor. Hacklemeye çalışıyor abi. Hacklemeye çalışıyor, olmuyor. Başka bir şey deniyor, olmuyor. Ondan sonra gidiyor Çin'den bir programı kullanarak hackliyor abi. Al sana yapay zeka. Al. OpenAI diyordur. Yo artık biz de bu kadarını düşünmemiştik. O kadar da demedik.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Kornstrasse üzerinde uzun süredir boş duran binanın sahibine zorunlu para cezası uygulanacak. Yetkililer evin satılması ya da tadilatın başlatılması için verilen sürenin dolduğunu açıkladı. Ceza binanın tahmini net kira geliri üzerinden hesaplanacak. Durum değişmezse yaptırımın daha da artırılabileceği belirtildi. Bremen'in Findorf semtinde bir kioskta çalışan 26 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kasadaki parayı isteyen zanlı çalışanın karşı koyması üzerine tabancayla başına vurup kaçtı. Bremen polisi kioskların uzun çalışma saatleri ve nakit para nedeniyle hedef olabildiğini açıklıyor. İşletmelere kamera, düşük nakit stoku ve çalışan eğitimi tavsiye ediliyor. Bremen'de 15 sosyal danışma merkezi Job Center'daki uzun işlem sürelerini ve dijital başvuru zorunluluğu eleştirdi. Danışmanlara göre bazı aileler aylarca yardım alamıyor ve gıda bağışlarıyla geçinmek zorunda kalıyor. Job Center ise belgelerin çoğu zaman eksik gönderildiğini, geçici ödemelerin kullanıldığını ve dijital başvurular için rehberlik hizmeti başlatıldığını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Münih Olimpiya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları olayın 10. yılında anıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin unutulmayacağını söyledi. Steinmeier, ırkçılık ve antisemitizme karşı mücadele çağrısı da yaptı. Ayrıca Almanya'nın göç geçmişine sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Almanya'da yükselen akaryakıt fiyatlarına rağmen hükümet yeni bir destek paketi hazırlamıyor. Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, önerilen akaryakıt fiyat tavanının devlete milyarlarca oraya mal olacağını ve mevcut bütçe koşullarında bunun mümkün olmadığını söyledi. Hükümet yeni bir yakıt indiriminin şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan, sivil nükleer enerji programı kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı. Amerikan medyası düzenlemenin uranyum zenginleştirmeye izin verebileceğini yazdı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre incelemesi gerekiyor. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırması halinde Tahran'ı tekrar vuracağını açıkladı. Bölgede gerilim ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Dikkat, dikkat, dikkat. Erdal Bey bildiriyor. Wegstraße Bundesplatz yönünde yolda radar bulunuyor. Schönebergten Wilmersdorf istikametine giderken Wegstraße Richtung Bundesplatz.

Sesini çok beğendiğim Burcu Güneş, Kero ve Milli B gülümse Metropol FM'de. Guten Morgen, merhabalar efendim. Weckstraße'den Bundesplatz'a doğru giderken Schönebeck'ten Wilmersdorf'a doğru yolda radar bulunuyor. Siz de orada burada trafikte bir problem veya radar görmeniz durumunda lütfen bize ulaşın. Biz de diğer dinleyenlerimize aktaralım. Seneler önce İstanbul'a gitmiştik. Eski eşimle diyor, Arzu arkadaşınız. Yolda gül satan adamın yanından geçtik ve gül uzattı. Ve eski eşim hayır lazım değil dedi. Lazım değil de güle çok enteresan bir cevap olmuş. Yani istemiyorum başka bir şey. Lazım değil, gerek yok. Gül satan adam da arkamızdan bağırdı. Seni sevmiyor, anla işte, sevmiyor. Bırak bu adamı falan diye yıllar sonra anladım, adam haklı çıktı. Ya gülcü adamı dinleyeydin. Canım onlar da tabii ki gülü satma derdin. O gülü satmak için var ya 10 takla atıyorlar ya. Bir de en kıl olduğum hareket, gülün yapraklarını böyle şey yaparlar. Koparırlar, ondan sonra yanındaki kişinin kafasından aşağıya. Sen de para vermezsin, ondan sonra da bir cigar çıkarırlar abi. Böyle bir durum. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Türkiye'de bu depozito sistemini gördünüz mü? Doğa sistemi. İnsan, abi ne kadar çok şişe varmış Türkiye'de, boş şişe ya. Abi insanlar, hani burada bazen görüyoruz böyle adam işte bir çuvalla getiriyor böyle, hani bir sırada en fazla bir iki kişi görürsün hafta sonları alışverişe gittiğinde. Abi alışveriş yerlerinin işte o süpermarketlerin dışında abi metrelerce kuyruk ve herkesin elinde 4-5 tane en azından boş şişe çuvalı. Bizim insanımız ne kadar çevreciymiş de haberimiz yokmuş bizim ya. Her bir boş şişeye, tabii doğa logosu olan her bir boş şişe 1 lira veriliyor. Ve günde her bir kişinin 200 şişe geri götürme hakkı var. Onu da sistem nereden anlayacak? Bir kişinin 200 şişe getirdiğini nereden anlayacak? En fazla nasıl bunu sınırlayacaklar? 200 şişe sınırını nasıl getirecekler? TC kimlik numaranı vermen gerekiyor makinaya. Öyle bir durum var. Ve abi millet başkalarının TC numaralarını alıp 10-15 çuval götürüyor. Millet birbirini yiyor o sıralarda, biliyor musun? Ben iki tane, ben 5 şişe vereceğim, sen 5 çuval getirmişsin, sıranı bana ver bari diye. O çuvalla gelen de yok, ben de bekledim, sen de bekle diyor. Neler var neler. Şimdi yeni bir sistem çıkarılıyormuş bu konuyla ilgili. Türkiye'ye gidince mutlaka siz de şahit olursunuz. Böyle işte o süpermarketlere falan gittiğinizde mutlaka kavgalara denk gelirsiniz. Aman ayırmaya falan çalışmayın. Kenara çekilin, izleyin. Yeni sistem şöyle olacakmış, böyle toplu çok miktarda şişe götürenler başka yerlere götürecekmiş. Onlar için özel merkezler kurulacakmış ama orada şişe başı 1 lira değil 50 kuruş. Yordur. 100 şişede 50 lira zarar. Yordur. Vay arkadaş be. Ama iyi oldu ya. Her yerde boş şişe, her yerde boş şişe. İyi oldu. Bence 1 lira değil 2 lira yapmaları lazım. Temmuz ateşi gibi yakıyor bakışlar aşığım ben. Suya falan da zam geldi ha.

0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam. Saatlerimiz 9.50, Çay Şekeri programımızın artık son dakikalarındayız. Hanifi yazmış. Boş şişe ve boş insan bolluğu olan ülkem demiş. Var maalesef, var. Hani genelleme yapmayalım da, sıkıntılı insanlarımız var her yerde olduğu gibi, ama sanki bizde bir tık daha öne mi çıkıyorlar ne? Ya da biz alışık olmadığımız için bizim mi gözümüze batıyor ne? O arkadaşlar şimdi biraz daha fazla buraya geliyorlar. Ne kadar hemen belli oluyorlar değil mi? Hoş gelmişler, sefa getirmişler de hani belli oluyor. Başka kimlerden neler var? Kürşat, güzel bir sabah diliyoruz. Sesli mesaj göndermişsin, bakacağım birazdan. Abi diyor, bir bilsem var ya diyor, yazık doğamıza, ülkemize diyor. Antalya'da ormanın en orta dibinde pet şişeleri topladım diyor. Ya insan çöpünü yanında götürmesi o kadar mı zor arkadaş ya? Böyle gidiyorsun, fıstık gibi yerler, ne güzel. Cennetten kopma köşeler gibi güzel yerler. Hani kıymetini bilen yok ya. Hani dünyanın her tarafında oluyor, sadece bizim Türkiye'de, bizim ülkemizde değil. Birçok yerde bu çöp sıkıntısı var da abi, bizde sanki biraz daha fazla. Biz hep böyle toprağımızla, Türkiye'mizle övünürüz. Abi hani seviyoruz deriz, böyle kendimizi yırtarız, böyle seviyoruz ülkemizi falan. Lan seviyorsun, o zaman sevdiğin şeyi ne yaparsın? Korursun abi. İlk sevdiğin şeyi korursun. Her yer çöp abi. Adam denize gidiyor, çöp. Sahilde sigara içiyor, izmaritini şeye gömüyor, orada kuma gömüyor. Bir tane vatandaşla öyle bir tartışmıştım. Sarsala diye bir yer var Dalaman tarafında. Abi fıstık gibi bir yer ve belediye de orayı şey yapmış, insanlara sunmuş, halk plajı yapmış. Hani normalde orası bir beach olsa, bak girişi nereden baksan 30-40 eurodan başlar yani. Güzel bir yer çünkü. Hatta bu zenginler yatlarını falan oraya çekiyorlar. Güzel bir yer. Suyu güzel, denizi güzel. Fiyatlar da oldukça makuldü. Vatandaş orada plajda oturdu, sigarasını içti. Ondan sonra ayağı suda, İzmarit'i orada çamurun içine, kumun içine gömdü. Abi dedim, ne yapıyorsun? Dedim, onu dedim oraya niye koyuyorsun? Bak orada çöp var, oraya atsana. Ben dedi suya girip geri geleceğim. Onun dedi, ben dedi yerini unutmam dedi. Dedim abi tamam, al buyur buradan yak. Ne diyeceğim? Ben ona şey diyorum, medeniyetler beşiği ülkemin, medeniyetsiz insanları diyorum.

0: Bak.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Saatlerimiz 10 olmak üzere geldi yine bir solukta Çay Şekeri programımızın sonuna. İnsan çekirdekten yetişir demiş dinleyicimiz. Etrafı sorumsuzca kirletenlere karşı iki ahlak polisi kız çocuğu yetiştiriyorum demiş dinleyicimiz. Burada bak Almanya'da şöyle bir şey var. Herkes birbirinin polisi abi. Değil mi? Öyle değil mi? Herkes birbirini kontrol ediyor. Öyle bir kültür var burada. İyi ki de böyle bir kültürde de yani bu kültürü de kapmışız yani. Türkiye'de herkes birbirinin göz yumanı. Hadi bakalım. Benden bugünü bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi. Teşekkür ediyorum. Atakan yazmış. Sabahtan beri mesajımı okumanı bekliyorum diyor. Atakan Öztürk. Güzel bir sabah diliyoruz. Könden selamlar. AVB çöp arabasında sizi dinliyoruz iş arkadaşlarım da soruyor. Radyo mu bu diye diyor. Almanca Türkçe konuşuyorlar. Ben de gururla dinliyorum sizleri. Onları da dinletiyorum demiş. Atakan. Hayırlı işler. Kolay gelsin kardeşim. Dün

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Das Handwerk drängt auf eine schnelle Abschaffung des Sonntagsbackverbots. Im Koalitionsvertrag steht, dass für Bäcker und Konditoren das Sonntagsbackverbot aufgehoben wird. Bitte umsetzen. Das sagte Handwerkspräsident Dittrich der Deutschen Presseagentur.
2: Bäcker dürfen sonntags nur 3 Stunden lang backen. Handwerkspräsident Dittrich findet das ungerecht, denn zum Beispiel Backstationen an Tankstellen dürfen dagegen den ganzen Tag über Teiglinge aufbacken. Nach seiner Erfahrung sind Sonn- und Feiertagsdienste bei einigen Bäckerinnen und Bäckern sogar besonders beliebt, weil dann extra Zuschläge winken und dafür mal unter der Woche ein freier Tag möglich ist. Er will weiter am 8-Stunden-Tag festhalten, aber er wünscht sich mehr Flexibilität. Die Koalitionsspitzen planen die Arbeitszeitänderungen für Bäckereien ab Anfang 2027. Bisher fehlt aber noch ein Gesetzentwurf. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung will Abschiebungen nach Afghanistan offenbar ausweiten. Das erklärte das hessische Innenministerium. Demnach habe die Bundespolizei mitgeteilt, die bisherigen Einschränkungen auf Straftäter und Gefährder aufzuheben.
3: Bundesinnenminister Dobrindt hat erst Anfang der Woche bekräftigt, Abschiebungen in Länder wie Afghanistan zu forcieren. Ihm ging es vor allem um Straftäter nach einem tödlichen Angriff auf einen Studenten in Trier. Künftig soll aber jeder Afghane, der ausreisepflichtig ist, abgeschoben werden können, sagt die hessische Landesregierung. Grundlage dafür ist die Zusammenarbeit mit der Taliban-Regierung. Menschenrechtsgruppen kritisieren die Ausweitung. Afghanen, die hier nicht kriminell geworden sind, zurückzuschicken, verstoße gegen den Schutz der Menschen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. Ziel waren unter anderem Raketen- und Drohnenlager sowie die Flugabwehr. Die USA erklären damit, künftige Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Seeleute verhindern zu wollen. Es war die 12. Nacht in Folge mit US-Angriffen auf den Iran. US-Präsident Trump sagte, der Iran sei noch nicht zu einem Abkommen bereit und drohte mit weiteren Angriffen. Die anhaltende Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate hat die Dürre in Europa laut einer Studie als Folge des Klimawandels weiter verschärft. Entscheidend ist demnach nicht nur der fehlende Regen, sondern vor allem die durch die Hitze stark gestiegene Verdunstung. Die Forscher warnen, dass Dürren dadurch häufiger und schwerer werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlere kadar ulaşan orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Gökçe Ovacık mahallesinde başlayarak İnlice'ye kadar ilerleyen yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Can kaybı yaşanmadı, bazı yapılarda hasar oluştu. Bölgede 417 personel ve 126 araç görev yaptı. 5 uçak ve 14 helikopterin de destek verdiği bildirildi. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da dalgalar yükseldi, Zeytinburnu, Esenler, Bahçeli Evler ve Beyoğlu'nda çatılar uçtu, park halindeki bazı araçlar zarar gördü. İtfaiye, polis ve belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Yazışmaların delilleri yok etme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve yağma gibi suçlar kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Öldürüldüğü tahmin edilen Gülistan Doku 6 yıldır kayıp bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 tanınmış isim ifadeye çağrıldı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Serter hakkında ifade işlemi başlatıldı. Adliyeye giden Özoz, deprem döneminde herhangi bir bağış toplamadığını ve para transferi yapmadığını söyledi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Tur atlayacak takım 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak rövanş maçından sonra belli olacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün saat 20'de Midland'ı konuk edecek. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano siyah beyazların başında ilk resmi maçına çıkacak. Filenin sultanları ise voleybolda Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşıyor. Macao'da oynanacak mücadele bugün saat 10'da başlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 14 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 18 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 94 sent. Çeyrek altın ise 202 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay'da.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Kornstrasse üzerinde uzun süredir boş duran binanın sahibine zorunlu para cezası uygulanacak. Yetkililer evin satılması ya da tadilatın başlatılması için verilen sürenin dolduğunu açıkladı. Ceza binanın tahmini net kira geliri üzerinden hesaplanacak. Durum değişmezse yaptırımın daha da artırılabileceği belirtildi. Bremen'in Findorf semtinde bir kioskta çalışan 26 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kasadaki parayı isteyen zanlı çalışanın karşı koyması üzerine tabancayla başına vurup kaçtı. Bremen polisi kioskların uzun çalışma saatleri ve nakit para nedeniyle hedef olabildiğini açıklıyor. İşletmelere kamera, düşük nakit stoku ve çalışan eğitimi tavsiye ediliyor. Bremen'de 15 sosyal danışma merkezi Job Center'daki uzun işlem sürelerini ve dijital başvuru zorunluluğu eleştirdi. Danışmanlara göre bazı aileler aylarca yardım alamıyor ve gıda bağışlarıyla geçinmek zorunda kalıyor. Job Center ise belgelerin çoğu zaman eksik gönderildiğini, geçici ödemelerin kullanıldığını ve dijital başvurular için rehberlik hizmeti başlatıldığını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Münih Olimpiya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları olayın 10. yılında anıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin unutulmayacağını söyledi. Steinmeier, ırkçılık ve antisemitizme karşı mücadele çağrısı da yaptı. Ayrıca Almanya'nın göç geçmişine sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Almanya'da yükselen akaryakıt fiyatlarına rağmen hükümet yeni bir destek paketi hazırlamıyor. Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, önerilen akaryakıt fiyat tavanının devlete milyarlarca euroya mal olacağını ve mevcut bütçe koşullarında bunun mümkün olmadığını söyledi. Hükümet yeni bir yakıt indiriminin şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan, sivil nükleer enerji programı kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı. Amerikan medyası düzenlemenin uranyum zenginleştirmeye izin verebileceğini yazdı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre incelemesi gerekiyor. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırması halinde Tahran'ı tekrar vuracağını açıkladı. Bölgede gerilim ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

güzel. Sesinizi biraz açın radyonun, çünkü sıradan bir radyo programı başlamıyor. Rengarenk geliyor arkadaşlar. Ay. Biliyorsunuz burada sadece şarkılar çalmıyor. Burada egolarımız ses ediliyor. Arkadaşlar birbirini ispiyonluyorlar. Eşler de birbirini canlı yayında şikayet ediyor. Hepsi bu programda. Yine her zamanki gibi birazdan öyle konular açacağız ki ben bu yorumu yazmayayım diyeceksiniz ama sonra da ilk mesajı atacak olan siz olacaksınız. Dominik Megansika. Evet, telefon hatlarımız da açık, WhatsApp'larımız da açık. Bugün yine birlikte güleceğiz, birbirimize takılacağız ama en önemlisi yine eğleneceğiz. Ve ben DJ Hakan 2 saat boyunca yüzünüze tebessüm olmaya geldim arkadaşlar. Haydi!

kurban mı? Kurbanımız. Kurban. Börek diyenler var değil mi de? Şimdi burada börek. Aslında eskiden ben de börek diyordum ama Hakan ne yapıyorsun ya? Eskiden, daha eskiden ya ben geldiydim gittiydim diyordum. Bir arkadaşım dedi ki Hakan Türkçen o kadar düzgünsin ama geldiydim gittiydim ne oluyor böyle? Yok canım öyle bir şey yok dedim. Tabii ki öyle dedi. Ondan sonra bir kere yine geldiydim. Bak gördün mü dedim geldim. Ya o bir şive ama this is only paradox. Yani sadece bütün konuşmanı o şiveli olsa anlayacağım da böyle. Aradan bir Lazca falan da Kürtçe de karıştı. Gelmişem gitmişem geldiydim gittiydim. Hepsi ne varsa sırala. Şimdi konumuz adı arkadaşlar. Konumuz doğum günü. Deyince aklınıza pasta geliyor olabilir ama bazı hediyeler var ki biliyorsunuz insan pastayı bırakıp bu ne ya deyip psikoloğa gitmenizi istiyor. Değil mi böyle? Yani şimdiye kadar dürüst olun. Bugüne kadar aldığınız en absürt, en saçma, en bunu bana niye aldın ya dedirten doğum günü hediyen neydi? Aynen böyle şimdiye kadar içi nokta kalmış ondan sonra ulan ben sana soracağım bir gün deyip de bütün millete seni rezil edeceğim diyeceğiniz gün geldi. Şimdi size absürt hediye alanları ifşa edebilirsiniz. Ya her şeyi size sallayın sallayabildiğiniz kadar. Yazın bana. Eşinizden mi geldi? Çocuklarınızdan mı geldi? Annenizle babanızdan mı? Arkadaşlarınızdan? En kötü hediyeleri, en absürt hediyeleri bekliyoruz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz, rengarenktesiniz. Radyodan yeni açanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü ilk konuğum hayatınızda aldığınız en absürt, en komik doğum günü veya da alakasız, hiç işime gelmeyecek doğum günü hediyesi neydi arkadaşlar? Aynı zamanda yapmış olduğunuz hediyelerinde. Tabii ki buraya dahil, bu konuya dahil edebiliriz. Var mı dedim. Bir arkadaşımız vallahi ben hiç almamışım diyor.
3: Almamışım.
2: Almamışım derken haberin mi yok? Ay canım benim. Kimsin sen bakayım? Bakayım. İbo, Bremen'den hiç almadım. Bakın arkadaşlar, Bremen'den İbo diye bir arkadaşımız var. Hiç şimdiye kadar doğum günü hediyesi almamış. İbo ne yapacağız biliyor musun? Sen bana doğum günü, yani doğum gününü yaz buraya lütfen. Ondan sonra ben buradan, soy ismini de yaz lütfen. Doğum günü yaklaştığı zaman bütün dinleyicilerimize şimdiden söyleyeyim de bir yere not etsinler. Doğum günün geldiği zaman sana hediye versinler. Oldu mu? Good. Hadi bakalım, iyisin yine. Hediyeleri kaptım vallahi. Bu arada Ercan yazmış. Aldığım değil de verdiğim en absürt hediye kırbaç diyor. Şimdi ne amaçla kırbaç? Kendi fantezini yaşamak için mi? Yoksa cezalandırmak için mi? Yani bence, yani senin fotoğraftaki tipine bakacak olursak birincisi daha makbul. So, bir diğer dinleyicimiz de diyor ki 10. doğum günümde, 10. mu? 10. doğum günümde arkadaş Buntstift aldım dedi. Ben de çok sevinmişim. Kalem diye meğer o isimde dondurma vardı. Onu almış, 35 sene hayal kırık. Ya bakın, ben buradan bir şey anlayamadım. Bir daha okuyorum. 10. doğum günümde arkadaş Buntstift aldım dedi. Ben de çok sevinmiştim. Kalem diye meğer o isimde dondurma vardı. Onu almış, 35 sene geçti. Hala hayal kırıklığı yaş. Ben bunu bir ChatGPT'ye yazayım. Ne demek istediğini karşılıklı böyle anlaşamayacağız gibime geliyor. Ama müziklerle her zaman anlaşırız. Yaşar'la ilerleyelim şimdi kuşlar diyor. Evet. O mesajınızı bir daha rica edeceğim sizden. Lütfen 35 sene geçti adı mesajı biraz daha böyle anlayacağımız şekilde gönderirsiniz, bizler de burada gülüp eğlenelim. Rengarenklisiniz, mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Biraz önceki anlamamış olduğum mesaja şimdi sesli bir mesaj geldi.
1: 10. yaş günümde, yani doğum günümde arkadaş, yani doğum günü partimde bunç tüft aldım sana dedi. Yani kalem, boyama kalemi, bunç tüft Almancası. Ben de sevindim kalem aldı bana diye. Meğerse o isimde bir dondurma da vardı o zamanlar. Hala var mı bilmiyorum. Bir tane onu almış. Yani çıkarta çıkarta bir tane dondurma çıkartıp verdi bana. Kalem paketi yerine. Ben de hayal kırıklığına uğramıştım. Onu yazdım. Nasıl anlamadın, neden anlamadın onu da bilmiyorum. Çok güzel yazdım abi. Türkçem de iyidir bu ara.
0: Sen onu benim gerizekalılığıma ver. Tamam mı? Şimdi normal bir insan olsaydım... Ama şöyle bir şey de diyeceğim. Burada ne nokta var ne virgül var. Bunları böyle çözebilmek yani şey gibi olmuştu bu. Puzzle gibi olmuştu. Neyse boş ver, fazla uzatmayalım. Çok da güzel anlattın. Şimdi çok güzel. Bundan sonra sen mesajını sesli olarak gönder. Benden kaynaklandığından dolayı. Oldu mu? Zo, bir diğer dinleyicim. Günaydın Hakan. Absürt hediyeleri anlatalım da aile huzurumuz bozulsun. Sen var ya sen. Kendin gibi bizi de dullar kervanına katmak istiyorsun. Überci Barış. Merhaba Hakan. Ben Ezo Stuttgart'tan selamlar. Doğum günümde değil de sevgililer günde eşim bana çiçek yerine tava almıştı diyor. Tava mı? Çiçek çöpe gidermiş. Tava kalıcı olurmuş diye ama tavada da tava ha. Ben buradayım diyor. O gün kızmıştım ama tavayı elime her aldım. Bu adam bir şeyi biliyor deyip gülüyorum. Rengarenk programınızız arkadaşlar. Sadece benim sizler için seçtiğim şarkılarla ilerliyoruz. Uzun süreler dinlemediğiniz veyahut aklınızın köşesine gelmedik bir anda sizlere öyle şarkılar sunuyorum ki aa bu da vardı diyorsunuz değil mi? Onlardan bir tanesi Gülhan Dokun Bana diyor. Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Kornstrasse üzerinde uzun süredir boş duran binanın sahibine zorunlu para cezası uygulanacak. Yetkililer evin satılması ya da tadilatın başlatılması için verilen sürenin dolduğunu açıkladı. Ceza binanın tahmini net kira geliri üzerinden hesaplanacak. Durum değişmezse yaptırımın daha da artırılabileceği belirtildi. Bremen'in Findorf semtinde bir kioskta çalışan 26 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kasadaki parayı isteyen zanlı çalışanın karşı koyması üzerine tabancayla başına vurup kaçtı. Bremen polisi kioskların uzun çalışma saatleri ve nakit para nedeniyle hedef olabildiğini açıklıyor. İşletmelere kamera, düşük nakit stoku ve çalışan eğitimi tavsiye ediliyor. Bremen'de 15 sosyal danışma merkezi Job Center'daki uzun işlem sürelerini ve dijital başvuru zorunluluğu eleştirdi. Danışmanlara göre bazı aileler aylarca yardım alamıyor ve gıda bağışlarıyla geçinmek zorunda kalıyor. Job Center ise belgelerin çoğu zaman eksik gönderildiğini, geçici ödemelerin kullanıldığını ve dijital başvurular için rehberlik hizmeti başlatıldığını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Münih Olimpiya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları olayın 10. yılında anıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin unutulmayacağını söyledi. Steinmeier, ırkçılık ve antisemitizme karşı mücadele çağrısı da yaptı. Ayrıca Almanya'nın göç geçmişine sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Almanya'da yükselen akaryakıt fiyatlarına rağmen hükümet yeni bir destek paketi hazırlamıyor. Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, önerilen akaryakıt fiyat tavanının devlete milyarlarca oraya mal olacağını ve mevcut bütçe koşullarında bunun mümkün olmadığını söyledi. Hükümet yeni bir yakıt indiriminin şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan, sivil nükleer enerji programı kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı. Amerikan medyası düzenlemenin uranyum zenginleştirmeye izin verebileceğini yazdı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre incelemesi gerekiyor. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırması halinde Tahran'ı tekrar vuracağını açıkladı. Bölgede gerilim ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk programımız devam ediyor arkadaşlar. Şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt hediye ne oldu dedim. Gelen o kadar mesajlar var ki vay. Yani iyi cesaret var, bunları bana yazıyorsunuz. İsmini cismini de vermişti. Şunu verdi dedi. Boyu devrilesice. Evet, bir canlı telefon bağlamamız var. Merhabalar, kimle görüşüyorum? Alo.
4: Ben Cenap.
3: Cenap. Cenap Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
4: Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Siz nasılsınız?
3: Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Ben taksi sürüyorum. Yani gece gündüz sizinlenim. Sizi çok seviyorum. Gerçekten. Ben bir defa hanıma çiçek almak istemiştim. Gittim buradan Almanya'dan, mezarlıktan aldım. Çiçekleri getirdim fakat çaktı dalgayı. Çaktı dalgayı, bir hafta yüzüme bakmadı.
3: İyi, sizi oraya gömmedi yani.
4: Keşke gömseydi, keşke.
3: bayağı yani iyi bir cesaret ama.
4: Zaten ben devamlı öyle yapıyordum da son zamanda yakalandım.
3: Peki,
4: yani.
3: Peki bir şey soracağım, eşiniz nasıl anladı onu?
4: Herhalde çiçekler biraz solmuş gibiydi.
3: Ha, solan.
4: Bunun farkına varamadım.
3: Anladım o şekilde.
4: Birkaç defa da evde arkadaşlara diyordum ben. Sakın gidip çiçekçiden çiçek almayan mezarlığa gidin. O anda o aklına gelmiş. Oldu.
3: Cenab-ı Bey, biz daha önce konuştuk mu, görüştük mü? İsminiz bana pek yabancı gelmedi.
4: Biz görüştük Hakan Bey. Bir armut meselesi vardı tabii ki.
3: Neydi o konu?
4: armut dibine düşer bir arkadaş söylemişti fakat onun açıklamasını yapamamıştı.
3: Ha.
4: Daha sonra ben size onu açıkladım ama siz o açıkladığım halde dediniz ben hiçbir şey anlamadım. Ben orada çok üzüldüm.
3: Ay canım benim.
4: Dedim acaba Türkçe mi yok dedim.
3: Yok canım sizin Türkçeniz gayet anlaşılır bir şekilde. Öyle bir şey yok. Ben sizi
4: yani
3: üzülsem.
4: Yani öyle
3: eyvah.
4: Bir şey olay oldu yani.
3: Ama bakın
4: beni. Dibine düşer yani.
3: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben üzecek insanları üzecek hiçbir şey yapmak niyetinde değilim zaten. Zaten olamaz. Beni üzen nedir biliyor musunuz? Beni ciddiye almanız. Yani benim her dediğimi ciddiye alırsanız benden de deli olursunuz siz. Yani biz şimdi, burada bu programda bir saniye bu programı biz birbirimize giydiriyoruz. Atış serbest. Herkes her şeyi diyebilir. Bana sallayabilirsiniz. Ben size sallarım. Siz başkasına sallarsınız. Tabii ki kırmızı çizgiyi aşmama suretiyle. Bu şekilde. Yani bu programımız gerçekten yani rengarenk. Adı da rengarenk. Her renk var bizde. Her çeşit insan var. Hem buyurun.
4: Hakan Bey,
3: evet.
4: Ben çok başka biçim büyüdüm. Ben şimdi size giydirirsem onu saygısızlık sanıyorum.
3: Bakın.
4: Onun için üzülürüm.
3: Ama ben size aslında izin veriyorum.
4: Çok şakacıyım. Çok şakacıyım yani.
3: Ben izin veriyorum. Bana saydırabilirsiniz. Böyle hiç sorun değil. Yani
4: yok
3: ben,
4: canım o kadar da değil Hakan
3: yani
4: Bey.
3: Saydırabilirsiniz ya. Der dediğimde yani küfür falan bahsetmek istemiyorum. Ben şey
4: yok
3: diyorum
4: canım,
3: yani.
4: Yok canım küfür. Ben küfürü bilmiyorum zaten.
3: Biliyoruz.
4: Var,
3: aynen bilmiyoruz.
4: Var. Öyle
3: evet.
4: Bir şey yok yani.
3: Yalandan kim ölmüş küfürü bilmiyoruz. Şimdi.
4: Hakan Bey bir an önce evlenin sizin düğünüzde bir göbek havası atayım ya. bir gübücük atayım orada ya.
3: Siz benim bekar olduğumu nereden biliyorsunuz?
4: Hakan Bey her zaman dile getirdiniz.
3: Evet sıkı bir dinleyicimmiş arkadaşlar.
4: Her zaman demiştiniz. Ben çok çirkinim, bana kimse bakmıyor.
3: Aynen
4: hatta
3: öyle.
4: Bir zaman demiştiniz, eski hanımınızla polis arabanın camından konuşma yapmıştı falan filan.
3: Siz her şey, siz işiniz gücünüz yok, yatıp kalkıp benimle radyo programı hem sunuyorsunuz hem de dinliyorsunuz.
4: Taksi sürüyorum, gecem gündüzüm sizinle.
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Cenab Bey.
4: Sizin yerinizde olsaydım o polisi öldürürdüm orada.
3: Aa yok öyle bir şey yok. Ben hiç... ben bakın.
4: Benim hanımımla polis flört edemez Hakan
3: bakın,
4: Bey.
3: Sizin,
4: öldürürüm
3: onu. Yok sizin benim hanımla flört etmedi. Benim hanıma sadece o zamanki hanıma dedi ki... Ya bu adamda çok mu para var dedi. Yani böyle bir çirkin adamla sen nasıl böyle güzel bir kadın evlenebilirsin? Ama işte ben yerlere yattım gülmekten.
4: Sizi rezil etmiş. Görmüş,
3: yo hiç rezil
4: değil.
3: Her insan farklı. Her insan farklı. Eşim güldü ben de güldüm. Çok da eğlendik. Bir de hatıra fotoğrafı çektirdim adamla.
4: Kalbiniz güzel olsun. Hakan Bey kalbiniz yakışıklı olsun. Kalbiniz güzel olsun. Kendinize bakın.
3: Çok teşekkür ediyorum. Programımıza renk kattınız.
4: Sizi seviyorum.
3: Bizler de sizleri. Hoşçakalın.
4: Güle güle.
3: Sağ olun. Evet Cenab Bey'le yine hoş sohbet ettik arkadaşlar.

0: İzel'in en güzel şarkılarından bir tanesi. Geceler Karaldı şarkısı rengarenkteydi. 11.40 yaptık saatlerimizi. Kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra geyik muhabbetimiz devam edecek.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Philadelphia Migros'ta 16 euroymuş Türkiye'de. Ya dedim bunu kim dedim alır o fiyata? Dinleyicimiz diyor ki alan olmasa o fiyatı istemezler zaten diyor. Philadelphia Türkiye'de altınla yarışır halde. Ama dışarıdan gelen ürünler genelde çok daha pahalı oluyor. Hani Avrupa Birliği ülkesinden geldiği için. Mesela Nussknacker da işte Almanya'dan geliyor. Aldi'nin ürettiği bir çikolata 3 euro 3.50'ye falan satılıyormuş Migros'ta. Ben de bavulda 2-3 kiloluk yer açıldı diye seviniyordum. Burada daha pahalı, sen getir getir.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Metropol FM'desiniz. Rengarenk programlı arkadaşlar ve şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt hediye neydi dedim biraz önce. Cenap arkadaşımızla konuştum. Ondan sonra ay armutçu geldi yine. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diye Nebahat. Beyefendiyi tanıyanlar varmış. Bayağı bir ünlü olmuş. Başka bir dinleyicimiz de. Bakayım burada ne diyor. Yine armutçu geldi diyor. Evet, armutçu ne? Cenap Bey. Zo. Almış olduğunuz en böyle absürt hediye, bir at yapmış olduğunuz hediye ne oldu dedim.
2: Merhaba Hakan, iyi yayınlar. Benim en büyük absürt dediğim şey böyle oldu. Gençtim o zaman, 20 yaşlarındaydım. Daha yeni gezeli olmuştum, yani mesleği bitirmiştim. Bir kızı çok sevmiştim. Ve kız da her zaman yuvalere giderken orada bir tane tek taş pırlanta görüyordu. Ve bakıyordu hep. O da o zaman galiba yaklaşık 4000 marktı. Ben de dayanamadım. Gittim, borç çektim, o yüzüğü aldım ve o yüzüğü ona hediye ettim. Çok sevindi ama 3 ay sonra ayrıldık. Yüzük onda kaldı ve ben 1 sene boyuna borç ödedim. Onun için yani değmez. Ne demişler, hayat kısa değmez bir kıza.
1: Evet, hayat kısa değmez bir kıza. Kaç kız olmasını gerekiyor? Başka bir dinleyicim. Alo, zayıf kasiyet ne? Dinleyin arkadaşlar.
3: Vallahi benim en absürt hediyem yıllar önce parmağımdaki yüzüğün aynısını eşim gitmiş bana bir daha almış. İnanamadım yani.

0: Altın yüzük değil ama yine de aynısıydı. İşbaf eşbaf.
1: Kampanyadan aldı herhalde böyle. Üç yüzük, bir fiyat diye. Her sene sana hediye edecek gibime geliyor. Ama yine düşünmüş değil mi? Yani mezarlığa gidip de çiçek alıp onu da sana hediye edebilirdi. Her şeye şükredeceksiniz arkadaşlar. Her şeye. İnanın ben buna çok inanıyorum. Her şeye şükredin. Ne olur. Aşkın nur.

0: Zehir gibisin ile Aşkın Nur yengeniz. Eskiden öyle mi? Aşkın Nur yengen. Türkiye'mizin en güçlü seslerinden bir tanesiydi kendisi ve hala da öyledir. Ve devam ediyoruz. Şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt hediyeniz ne oldu arkadaşlar? Hiç baktınız mı sağınızda aklınıza gelen, olan ben şimdi buna hesap sormaz mıyım? Mesela biraz önceki dinleyicim eşinden gelen bir yüzüğün aynısını yine hediye aldığını söylüyor. Şimdi bir şey olsa, pırlanta mırlanta olsa tamam diyeceğim ya, aynı böyle işte böyle Avon'dan şmuk dediğimiz yüzüklerden hediye etti dedi. Sonra bunun üzerine bir dinleyeceğim. Abi bence yüzüğü toptan almış gibi geliyor bana. 3-5 tane belki birden fazla kişi var diyor. Ova ya. O an aynı yüzükle yakalanınca artık kıvırmış olabilir diyor. Zoosis. Zo. Bir başka dinleyicim ise çiçekleri aldığınız mezarın altına sizin evet daha sızlayıcı. O pek bir hoş olmadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkesin farklı bir görüş açısı var. Bakayım burada bir dinleyicim ne diyor ki? Bana diyor şemsiye hediye etti diyor eşim. Çok duygusal bir hediye bu. Alo.
1: Merhaba.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ay bağlandığıma da şaşırdım vallahi. Ben Allah, Meral.
0: Allah şaşırtmasın diyeceğim. Kimseyi. Amin. Buyurun sizi dinliyorum.
1: Önce çok güzel program yapıyorsunuz. Onu söylemek isterim.
0: Eksik olmayın. Gerçekten. Teşekkürler.
1: Ben de eşim bana musluk almıştı da onu
0: musluk mu?

0: Yani eşlerimiz ne kadar böyle fantasy fall Almanca.
1: Vermeden önce çok ballandırdı.
0: Aa, bir de o var. Ballandırarak sana bir hediye. Bak.
1: Sana çok güzel bir şey aldım. İnanamayacağım sana. Ben çok olmuştum.
0: Ama bakın siz, size hayatta hayatta unutamayacağınız bir hediye vermiş size işte.
1: Evet. Yok, genelde güzel hediyeler alır aslında da. Ama bu sefer musluk olması beni çok çok etmişti.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Halen kullanıyorum onu.
0: Kullanıyor musunuz musluğu?
1: Evet, çok güzel çünkü.
0: Nerede kullanıyorsunuz?
1: Mutfakta.
0: Ha, mutfakta. Ha, evet. Yani bulaşıkları çok daha rahat yıkayasın diye
1: evet,
0: acaba.
1: Aynen.
0: Değil mi? Odur yani.
1: Yani yok, değişik düşünceleri var.
0: Peki buna istinaden, onun doğum gününe siz ona ne hediye ettiniz?
1: Valla ben ona bilmiyorum ya. Ben genelde ona kıyafet alırım. Çünkü kendi pek beceremez alışverişi. Genelde böyle ihtiyacı olan kıyafet falan türü alırım yani.
0: Ben sizin yerinizde olsam kapı kolu falan alırdım ona.
1: Efendim?
0: Ben sizin yerinizde olsam kapı kolu alırdım ona. Yani işte kapı maksadında. Çok teşekkür ederim. Eşinize ismini söylemek ister misiniz burada?
1: Benim eşim ismi Mehmet. Ama iş arkadaşlarına Arap Mehmet der. Sivrikaya.
0: Tamam. Arap evet. Mehmet soy isim nedir?
1: Sivrikaya.
0: Sivrikaya. Peki hangi şehirden arıyorsunuz?
1: Berlin'deyim.
0: Berlin'den arıyorsunuz. Duydunuz değil mi? Evet Mehmet, Arap evet. Mehmet. Yaktık seni vallahi billahi. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz efendim.
1: Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Enerjinizi bozmayın. Harikasınız.
0: Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sizin sayenizde efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: So, şimdi aşk dolu bir şarkıyla ilerliyoruz. Kim geliyor? Ladies and gentlemen. Karşınızda Mirkelam.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran treibt die Ölpreise weiter in die Höhe. Der Preis für die Referenzsorte Brent aus der Nordsee stieg erstmals seit Anfang Juni über die Marke von 96 US-Dollar je Barrel. Getrieben wird der Preis von der Eskalation im US-iranischen Krieg. Vom Iran unterstützte Houthi-Milizen erklärten nun, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen.
2: Damit spitzt sich die Lage weiter zu. Der Iran-Krieg hat den Verkehr durch die wichtige Straße von Hormuz bereits stark beeinträchtigt. Sollten auch die Houthi-Angriffe zunehmen, gerät mit dem Roten Meer eine weitere wichtige Ölroute unter Druck. Noch liegt der Ölpreis jedoch unter dem Jahreshoch. Ende April kostete das Barrel 126 US-Dollar. Eine Deeskalation im Konflikt ist derzeit nicht in Sicht. US-Medien berichten seit Tagen über Indizien für eine mögliche Ausweitung der US-Angriffe. Auch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump lassen nicht nach. Aus Beirut, Amira Rajab.
1: Die EU-Staaten haben sich wegen des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Das teilten EU-Diplomaten in Brüssel mit.
3: Das Problem der 21. Russland-Sanktionen ist, wie kann man die lange Liste von bestehenden Strafmaßnahmen noch verlängern, ohne zu viel Schaden an der eigenen Wirtschaft anzurichten. Es gibt also weitere Ausfuhrbeschränkungen für Hightech und Einreisesperren, jetzt auch für russische Soldaten. Aber die Versorgung mit Fischstäbchen bleibt gesichert. Nach langem Hin und Her wurde auf ein Einfuhrverbot für Alaska-Seelachs und Kabeljau aus Russland verzichtet. Aber der Ölpreisdeckel für russische Ölexporte bleibt trotz höherer Ölpreise unangetastet. Also hier keine Mehreinnahmen für Moskau. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Das Armutsrisiko in alleinerziehenden Haushalten ist deutlich höher als im Durchschnitt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gelten rund 29% der Menschen dort als armutsgefährdet. Bei Paaren mit Kindern sind es 12%. Damit ist das Armutsrisiko für Alleinerziehende und ihre Kinder mehr als doppelt so hoch. Wegen eines Waldbrandes an der französischen Atlantikküste bei Bordeaux sind inzwischen 10.000 Touristen vorsorglich evakuiert worden. Außerdem mussten etwa 1.000 Anwohner ihre Orte verlassen. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. 500 Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen die Flammen. Die Lage bleibt ungünstig. In der Region machen traditionell auch viele Deutsche Urlaub.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti hazırlıkları kapsamında hareketli bir gün var. Özgür Özel'in milletvekilleriyle yapacağı kapalı grup toplantısının ardından 90'dan fazla milletvekilinin istifa dilekçelerini meclise sunması bekleniyor. Yeni partinin kuruluş başvurusunun yarın ya da en geç pazartesi günü yapılabileceği belirtiliyor. Belediye başkanlarının büyük bölümünün ise CHP'de kalacağı ifade ediliyor. Gülistan 9 soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonun eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde tespit edilen yeni bulgular üzerine gerçekleştirildiği açıklandı. Gözaltına alınan kişilerin bir bilişim şirketinin çalışanları olduğu öğrenildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp, büyük bir ihtimalle öldürülmüş olduğu düşünülüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara günle beraber helikopter ve uçaklarla yeniden başlandı. Hava araçları ulaşımın güç olduğu bölgelere su bırakıyor, kara ekiplerine destek veriyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da dalgalar yükseldi. Zeytinburnu, Esenler, Bahçeli Evler ve Beyoğlu'nda çatılar uçtu. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. İtfaiye, polis ve belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 tanınmış isim ifadeye çağrıldı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter hakkında ifade işlemi başlatıldı. Adliyeye giden Özoğuz deprem döneminde herhangi bir bağış toplamadığını ve para transferi yapmadığını söyledi. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Başakşehir Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Tur atlayacak takım 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak rövanş maçından sonra belli olacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün saat 20'de Midland'ı konuk edecek. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano siyah beyazların başında ilk resmi maçına çıkacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Evet arkadaşlar, doğum gününde şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt hediye ne oldu dedim. Bu arada Bremen'den bir İbrahim arkadaşımız. Vallahi ben hiç almamışım dedi. Peki sana şimdiye kadar niye almadılar? Vallahi ben de bilmiyorum abi diyor. Sana bundan sonra hediye almalarını sağlayacağım dedim. Ne zaman doğduğunu? 1 Haziran'da doğmuş. İbrahim. Bremen'den, soy isim falan yok. Bana İbrahim, deli İbrahim diyebiliyorlar abi diyor. Ama 1 Haziran'a geçmişim. Önümüzdeki sene 1 Haziran'a kadar kimsin aklında tutar İbrahim? Ben buradan söyleyeyim de deli İbrahim'in arkadaşlar doğum günü 1 Haziran. Yani geçmiş doğum gününde kutlarız falan diyerekten böyle bir kılıf uyduraraktan bu deli İbrahim'e ne olur bir hediye verin arkadaşlar. İbrahim hediye alacak olursan mutlaka bana buradan fotoğraflan gönder. Okey mi? Zor, anlaştık. Seni de buradan kurtardıktan sonra devam ediyorum. Bir kıymet Canan diyor ki selam, eşim kendini hediye etti diyor. Wow. Kişi de var mıydı? Değiştirebiliyor musun? Sevilay yanmış. Ich habe mal künstliche Blumengeschenk bekommen. Sehr altmodisch ediyor. Ich war schockiert. Es ist natürlich im Müll gelandet. Es kam sogar von einem Mann. Ben Sevilay. Wow. Onun ismini de söylesene Sevilay. Bak, sana yapılan çok büyük bir haksızlık. Fotoğrafına da bakıyorum böyle. Yani sana da yapılmaz böyle bir şey. Dur bakayım. Aber du siehst auch so künstlich aus, wenn ich mal sagen. Ondan olabilir mi? Yok yok, şaka yaptım ama sen bana yine de inanma. Yeşim salkım, şimdi kavanoz dipli dünya. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi. DJ'lik yıllarımda bunu sürekli çalardım ve her seferinde bu darbukayı duyanlar, kemanları duyanlar koştura koştura piste doğru, çarpa çarpa, onu bunu ittire ittire dansın zirvesine çıkıyorlardı.

0: Kavanoz zifli dünyada rengarenkte. Her zamanki gibi tüm zamanlarımızda en güzel ve günümüzün en iyi şarkılarıyla sizlerleyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun hiç fark etmiyor. Yes! Biraz önce ne demiştim? Sevilay'a yapay çiçek gönderdiler bana diyor. Attım çöpe diyor. Ben de fotoğrafına baktım. Sen de biraz yapaya benziyorsun dedim. Ich bin echt original, ungefiltert, ungespritzt diyor kendisi. Bir de ardından diyor ki Efendi Blum sehr schön, ich gar nicht diyor vallahi billahi. Ya, olmaz arkadaşlar yani ne bileyim böyle kağıttan ne bileyim bir herhangi bir bez parçasında falan bir çiçek yap tamam mı? Mezarlığa git, mezarlıktan al cenap gibi. Ama so yapay. Das geht gar nicht. Also das würde ich auch nicht sagen. So, bir diğer dinleyici. Burada şimdi arkadaşlar beni kullanarak tamam mı? Beni kullanarak hediye almak isteyen dinleyicilerim de var. Nasıl seni kullanıyorlar Hakan? Dinleyelim.
1: Selam Metropol FM. Konu süpermiş bugün. Haftaya Cuma günü de benim doğum günüm. 31 Temmuz. Bütün hediyelerin en güzelini bekliyorum. Bir aslan burcu olarak. Güzel hediyeler almışımdır şimdiye kadar ama daha güzellerini bekliyorum. Dermişim.
0: Bu dermişim de moda oldu değil mi? Yani demişsin zaten dermişim diyorsun. Beni kullanarak. Doğum gününü söyledi. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Aslan burcumuz bizim. Aslanım benim. Hediyeler aksın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Evet arkadaşlar, şimdiye kadar almış olduğunuz doğum günü veya da yapmış olduğunuz en absürt doğum günü hediyesi ne oldu? Ve bu arada bir dinleyeceğim. Diyor ki doğum günümde arkadaşım bana araba brandası aldı diyor. Araba yok ama diyor. Hala da yok, ileri düşün diyor. Ya benden de manyakları varmış yani. Kayınvalidem bana tuvalet fırçası hediye etti. Köln'den Murat. Üstelik kurdele takmış. Hala bunun mesajını çözmeye çalışıyorum. Oh, kurdele, yani tabii ki kurdele takınca iş değişiyor. Belki onun bir anlamı vardır. Bence sor ona ya, hiç çekinme. Nasıl olsa hatunu almışsın. Esra yazıyor Hamburg'dan. Bizim Esra de. Sevgilim bana romantik diye 24'lü tuvalet kağıdı paketi aldı. İhtiyaçlar önemlidir dedi. Ya şimdi bakın. Buna inanıyor musunuz? Yani hala sevgilim diyorsun. Sana tuvalet kağıdı. Biri 20 ama 24 tamam, fazla masraf yapmış. Ben lafımı geri aldım. Dortmund'dan Ahmet. Bana tek dumbbell hediye ettiler diyor. Dumbbell tek kolumu çalıştırayım diye herhalde. Diğer kol hala sponsorluk bekliyor diyor. Başka bir dinleyicim. Bir sesli mesaj göndermiş. Bakayım ne diyor kendisi. Ne? Voices Dance 5-1. Kesmiş. Stop. Bir şimdi size bir parça çalacağım. Ah diyeceksiniz, eskiye. Yine dikkat ederseniz buradaki çalınan bütün parçaları ben kendim sizler için seçiyorum. Farklı şarkılar seçiyorum. Çünkü sizleri anılarınızla baş başa bırakmak istiyorum. Ama iyi ama kötü. Kötüye ben sorumlu değilim. İyi anılarla ben sorumluyum arkadaşlar. Nasıl bir şarkı ama? Çelik'ten dinliyoruz Meyhaneci'yi.

Kelly'ye teşekkür ediyoruz. Meyhaneci adı bu şarkımızı uzun uzun saçlarıyla o zamanlar sağa sola böyle bende olmayan şeyleri savura savura söylüyordu. Evet, şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt hediye ne oldu dedim ve bir dinleyicim diyor ki bu arada echt Wahnsinn ya, Ordulu Hacı Şener Reis diyor ki hanımla çocuklar bana doğum günü hediyesi aldılar diyor, Geşenk Papi'yi açtım diyor, baktım kadın parfümü çıktı. Bu ne dedim? Hanım dedi ki benim mutluluğum senin için en güzel hediyeydi. Öyle demiştin ya. Ben de şu anda mutluyum dedi. Ben de öylesine baka kaldım diyor. Bu çok iyiymiş ya. Çok hoşuma gitti bu. Es wunderbar, echt einmalig. Yasemin Stuttgart'tan benim eşim eski eşim diyor. Bana doğum günüme akuşrava almıştı diyor. Evet, onun için eski eşin seni. Birbirinden güzel. Mesajlarınız var arkadaşlar. Siz hepsi birbirinden güzel gerçekten. Dinleyicimiz diyor bana boş bir kumara hediye ettiler. İçine de not bırakmışlar. Hayallerini bununla doldur.

0: Serdar Ortaç, Dankeschön, Bitteschön. Asrın hatası dedi. Metropol FM'de rengarenkti. Ve şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt hediye veya da yapmış olduğunuz hediyeler.
1: Merhabalar, ben Arzu Dortmund'dan. En absürt hediye konumuz çok ilginç. Ben eşime bu sene Mayıs'ın 5'inde doğum günü vardı. Yemek yapmasını hiç sevmiyor. Hiç. Gerçekten alakadarı yok. Ve ona Kochkurs im Drei Sterne Restaurant schenken yaptım. Mit Essen eşleriyle sonra yemek yiyorlar. Evet, eşim hayatının şokunu yaşadı. Soğan doğradı. Dedi, helal olsun. Çok çok zor bir işmiş dedi.
0: Yani soğanı doğrayamayanlar da vardı. Bak, en azından soğan doğramayı öğrenmiş kendisi. Selamlar, Duygu ben. Benim eşimle iki goldfish alıp gelmiş doğum günüme, hem de olmayan akvaryumumuza. Sen onu pişirip yiyesin diye getirmişsin ha. Ama sen anlamamışsın. Lütfen burada eşlerimize öyle ulu orta karalamayalım. Kutsi'nin şimdi Sana Ne adlı şarkısı. Güzel şarkımıza bir tanesi sizlerle rengarenkte.

Tutsi'yi dinliyoruz. Sana ne dedi? İlk Pops Star yarışmasına katılan yarışmacılardan bir tanesiydi kendisi seneler önce.

0: Bravo! Alkışlar. Alkışlar Kutsi'ye geldi.
1: Hakan'ım, Karayiğen, Metropol FM, selamun aleyküm. Ben yapay zekayı mısın, robot musun? Sonradan anladım. Ne? Beni arada konuşalım, canım sıkılıyor. Öptüm sizi, dinleyicilere hepsine selam söyleyin benden. Afida gizeyin.
0: Ya beni ara diyorsun, biraz ağırdan sen kendini, öyle değil mi? İnsan önce nasılsın der. Sen direkt müşteri hizmetleri gibi araban talebi bırakmışsın. Sana bir haberim var benim. Senin canın sıkılmıyor. Sen ilgi bağımlısı olmuşsun. Neyse, bugünlük dozunu biz verelim diyeceğim ama iki saattir veriyoruz zaten. Canın sıkılmış ya. Kardeşim, sıkıntısının seviyesi öyle bir noktaya gelmiş ki çözümü bende arıyor. İnşallah faturayı da bana çekmezsin böyle. Sen bir tedavi ol diyeceğim ama o paraya da yazık. Git onu bağışta bulun. Şimdi
2: en güzelden anlarım.
0: Kenan'la ilerliyoruz doğulu olanıyla. Ben güzelden anlarım diyor. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Rengarenk'cisiniz. Mikrofona ben DJ.

0: müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Ve şimdiye kadar almış olduğunuz en absürt doğum günü hediyesi veya herhangi bir hediye ne oldu veya da sizin yapmış olduğunuz hediye hiç fark etme bizim için. Burada bir dinleyeceğim bakayım isim. Şu isminizi yazmıyorsunuz ya. Gizem Çivli diyor ki eşim bana doğum günümde limon ağacı almıştı ve bizim bir bahçemiz dahi yok diyor. Oh. Oh. Bir de böyle ağlama emojisi koymuş. Yani adam karısına limon ağacı almış. Yani kimisi ay ne romantik birlikte büyüsün der. Kimisi de ne bileyim çiçek pahalı geldi galiba diyebilir. Ya da limon ağacı hediye etmek güzel de eğer yanında bir de çay almışsa o evde romantizm değil daha çok kahvaltı planı yapılmıştır. Bana soracak olursanız. Ama şimdi buradan bir açıklık getirmek istiyorum. Tek başına limon ağacı hediye etmenin aslında evrensel sabit bir anlamı yoktur arkadaşlar. Şimdi anlamı tamamen böyle hediyeyi veren kişinin niyetine bağlıdır. Bu çok önemli. Şimdi insanlar bunları da farklı şekilde yorumlayabiliyorlar. Mesela benim bildiğim kadarıyla limon ağacı bereket ve bolluk anlamına geliyor. Yani limon ağacı yıllarca meyve verdiği için biliyorsunuz uzun ömürlüdür. Bereketli bir birlikteliğin simgesi de olabilir. Ya... Ve hatta benim bildiğim kalıcı sevgi de derler değil mi limon için? Yani kesme çiçek yerine yaşayan bir ağaç hediye etmek, ilişkimizde bu ağaç gibi büyüsün ve kök salsın mesajını da böyle ne yapabilir? Sağlayabilir. Zon. Başka ne var? Bir de limon ağacı şeyi vardır. Birlikte gelecek kurma vardır. Yani özellikle bahçeli bir evde. Yaşayan çiftler içine birlikte büyütecekleri bir şey anlamına gelebilir ama... Oh! Ya ne güzel konuştum ben öyle ya. Sen geç şimdi gel bakayım sen oradan eşinden özür dile. Tamam mı? Yani bu kadar da olmaz. Ay kocacığım bana bir ağaç daha hediye eder misin? Diyebilirsin.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Evet, benimle oynama diyor şimdi. Hadi git bakayım kocanın şimdi. Tekrardan kulun kurbanın olayım. Kulun kölen olayım. Ne kadar güzel bir ağaçmış bu. Aynı sana benziyor. Odun herif.

evlilik yıl dönümü 12 yıl oldu, toplam 20 senedir tanıyoruz birbirimizi. Ne yapayım abi, fikir var mı diyor. Şimdi ilk etapta erkeklere sesleniyorum. Kadınlara yapacağınız hediye böyle yok odur bu, o farklı hediyeler yapın. Şaşırtın onu. Ben onu diyeceğim, tamam mı? Mesela bir sıcak hava balonu olabilir, değil mi, böyle balon dediğimiz şeyler olabilir. Tekne turu olabilir. Spa günü mesela, kadınlara bayılırlar. Spa gününü hediye edebilirsin. Veya da birlikte bir seramik atölyesine gittiniz mi hiç? Araştırın. Farklı şeyler yapmaya çalışın. Şey de olabilir mesela, dans dersi. Ya kısa bir hafta sonu kaçamağı da olabilir. Siz alles wunderbar, şaşırtın eşinizi. Bu benden. Ya olur ya, mesela maddi açıdan o kadar iyi olmayabilirsiniz. O zaman size şöyle bir fikir vereyim. Sen de en çok sevdiğim 100 şey başlıklı el yazısıyla hazırlanmış küçük notlar arkadaşlar. Bu çok duygusal olmaz mı sizce? Öyle değil mi bence? Bir anda gelecekte açılmak üzere 5 yıl sonra aç bir mektubu yazmak. Böyle bir şeyler. Yani şaşırtın. Yani şimdi bana soracak olursanız, bazen böyle en değerli hediye bir kutunun içine sığmayabilir. Yani birlikte geçirilen zaman içten bir sarılma, iyi ki varsın diyebilmek de yeterli olabilir. Yani yıllar geçtikçe biliyorsunuz insan şunu anlıyor. Hediyeler eskir, çiçekler solar ama sevgiyle yaşanan anlar hep kalır arkadaşlar. Aziz dostum, ona eğer hayatınızda sizi gerçekten seven biri varsa bugün ona sadece bir hediye değil, böyle yüreğinizden geçen güzel bir cümleyi de hediye edin. Çünkü bazı sözler ömür boyu unutulmaz.

0: Evet, biraz önce bir dinleyicimiz eşime nasıl bir hediye yapabilirim dedi. Ben de fikirlerimi paylaştım. Bir dinleyicim abi ne güzel konuştun vallahi haklısın diyor. Başka bir dinleyicimiz ise burada ellerin bağlıysa kendi kafanı niye sürmedin zamanında diyor. Başka bir dinleyicim için şimdi böyle bir şey var. Tabii ki. Başka bir dinleyicim neden güzel bir hatunun sana aşık olduğunu anladım diyor. Şimdi böyle bir şey var. Aşık edebilirsin ama o aşkı tutmak lazım arkadaşlar. Yani kapmak kolay da onu sürdürebilmek biraz zor. Orada ben biraz beceriksizim. Zaman. Burada bakayım bir dinleyicimize fikirler için teşekkürler, küçük notlar kafama yattı diyor. Yani ucuz olan notlar kafasına yatmış, teşekkür ederiz. İbrahim söylemiş bize bunu. Başka bir dinleyicimize burada... Ha demiştim ki ben, eşlerinizi şaşırtın dedim. Yani böyle bilindik veyahut da standart hediyeler almayın. Eşinizi şaşırtın dedim. Burada bir erkek dinleyicim de diyor ki.
1: İyi ki varsın diyebilmek
2: değil. Sen de haklısın. Hep biz şaşırtalım. Bizi şaşırtan hiç yok.

0: güzel mesajla. Gelen birçok mesajlarınız da var. Maalesef zaman yetmedi arkadaşlar. Dolayısıyla hepsini okuyabilmem mümkün değil. Ama saat 15'ten itibaren 19'a kadar yine sizlerle birlikte olacağım Paydos programda. Ve biraz sonra Fuat arkadaşım Nordrhein-Westfalen'de sizlerle birlikte olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Her sabah uyandığında beni fars et yanımda.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Philadelphia Migros'ta 16 euroymuş Türkiye'de. Ya dedim bunu kim dedim alır o fiyata? Dinleyicimiz diyor ki alan olmasa o fiyatı istemezler zaten diyor. Philadelphia Türkiye'de altınla yarışır halde. Ama dışarıdan gelen ürünler genelde çok daha pahalı oluyor. Hani Avrupa Birliği ülkesinden geldiği için. Mesela Nussknacker da işte Almanya'dan geliyor. Aldi'nin ürettiği bir çikolata 3 euro 3.50'ye falan satılıyormuş Migros'ta. Ben de bavulda 2-3 kiloluk yer açıldı diye seviniyordum. Burada daha pahalı, sen getir getir.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Douglas.
1: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
2: Mebrure, Zatı Şahanesi.
3: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
2: Umur Doma, Yardım Et.
4: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
2: Derya Ulu,

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.

Saat akşam 7'ye kadar beraberiz. Yandınız vallahi. Eyvah, yandınız. Vallahi billahi. Yani gerçi ben de yandım da. Bugün rengarenk programında sallayan sallıyordu bana. Karşılıklıydı ama berabere kaldık. So, bugünkü birlikteliğimiz arkadaşlar, tabii ki çok ilginç konulara değineceğim. Aynı zamanda sizlerin de bu konulara dahil olmanızı istiyorum. Telefon numaramız şahit, yoksa sizlerde 030-217-970-71. 030-217-970-71 ve saat 19'a kadar dediğim gibi sadece konularımız değil, birbirinden duygusal, birbirinden güzel, aşk kokan şarkılarımızla birlikte olacağız. Bunlardan bir tanesi. Şimdi Kış Güneşi diyor. Megastarımız Tarkan'ımızdan tanıdığımız o güzel şarkıyı Sakiler kendine has yorumlarıyla ve tarzlarıyla seslendiriyorlar.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar, eskiden ne derlerdik? Almanya, daha doğrusu Almanya'dan Türkiye'ye doğru giderken Türkiye'deki tabii ki akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız, küçük çocuklar, büyükler, artık herkes bize Almanya çikolatası getir. Değil mi? Modayla. İlle de o Aldi'den aldığımız o fındıklı çikolatalar olması gerekiyor. Aslında onlar olması gerekmiyordu. Biz en ucuzlarını alırdık, tamam mı? Ne hikmetse o en ucuzu da en güzeliydi vallahi billahi. Değil mi? Nusbaysa. Bunları bilmeyen yok, tanımayan yok. O Nusbaysaları tesadüf sonucu hem ucuz hem de kalite anlamında gerçekten çok güzel. Şimdi artık Almanya'dan Türkiye'ye doğru giderken o Nusbaysaları, daha doğrusu Almanya çikolatasını götürmenize gerek yok. Sebebini biraz sonra açıklayacağım. Ersay Üner ve Derya Ulu'yla ilerliyoruz. Kesin bilgi. Şarkının adı. 15-12 yaptık saatlerimizi. Paydos programımız. Hayırlı uğurlu olsun. Esra arkadaşım, o güzel arkadaşımız gelene kadar. Ben buradayım, o şimdi tatilin keyfini çıkarıyor. Oh gel keyfim gel. Mikrofona ben Nijiyak.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Metropol FM'desiniz. Faydası programında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlar için guten tag, ahoy. Was gibt's da noch? Grüß Gott, değil mi? Selamun aleykümün Almancası oluyor. Grüß Gott. Genau so ist es. Her yerde diller aynı. Evet, ve bu arada arkadaşlar, şimdi Paydos programında bir konuya değineceğim. O konu nedir? Biliyorsunuz eskiden Almanya'dan Türkiye'ye giderken Türkiye'deki arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız ne derlerdi? Lütfen bize Almanya çikolatası getirmesin. Hay hay derdik, alırdık böyle bütün paket halinde götürürdük, onlara verirdik. Şimdi bu Nussbeißer veyahut da Nussknacker. Şimdi şöyle bir olay var bir de. Bu iki çikolata da Aldi'de satılıyor. Birisi Aldi North'ta, birisi Aldi Süd'de. Biliyorsunuz bu Aldi kardeşler ayrıldılar, küstüler birbirlerine. Konuşmayacağım seninle dedi. Ben kendi dükkanımı açıyorum dedi. Ama sen bu çikolatanın ismini kullanamazsın dedi. Birisi Nussknacker, birisi Nussbeißer. Ama şeye bakacak olursanız, tadına bakacak olursanız ikisi de tıpı tıpın aynısının gleichi. Bu şekilde. Dolayısıyla Nordrhein-Westfalen tarafındaki Nusslar çikolata Nussknacker olarak adlandırılıyor. Diğer yerlerde ise Nussbeißer. Şimdi bu çikolatadan bahsediyorum ben. Bu çikolata artık Almanya'ya götürmenize gerek, pardon özür dilerim, Türkiye'ye götürmenize gerek yok. Çünkü Migros'ta da satılıyor. Evet, alkışlar biraz erken geldi. Şaşırmaca yok mu? Bu hayır, bu şaşırmacı, bu endişeydi. Şaşıracaksınız. Aynen öyle. Niye şaşırıyorsun bilmiyorsun. Şimdi neden şaşıracağına dair ben haberi sizlere aktarıyorum. Çikolataları biz Almanya'dan tekrar götürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. O çikolatalar Türkiye'de olsa bile. Sebebi ise burada 1.19'a şu anki güncel fiyatı 1.19, yani 1 euro 19 sente satılan bu Nussknacker veya da Nussbeißer'ler Türkiye'de yaklaşık 3.5 euro. Oo! Aynen öyle, 3.5 euro. Kim alır ya orada 3.5 euro? Aa kuzen ya, sen sizin orada 1 euro, bizim burada 3.5 euro. Ne olur getir Allah'ını seversen. Yani bu çikolata taşımaktan artık kurtulamayacağız arkadaşlar. Evet, insan ister istemez ki tabii ki düşünüyor böyle. Bu çikolata Almanya'dan Türkiye'ye yürüyerek mi geldi arkadaş ya? Bu fiyat nedir? Şimdi merak ediyorum. Sizi en çok şaşırtan fiyat farkı ne oldu? Aynı. Şimdi bir de Philadelphia hikayesi var biliyorsunuz değil mi? Ona da biraz sonra geleceğim. Ama şimdi Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolun diyor. O çikolata yolundan bahsediyor herhalde. Yürüyerek mi Almanya'dan Türkiye'ye, yürüyerek mi geldin arkadaş çikolatasından bahsediyor.

Anadolu Sky Trip dağlar dağladı beni dedi. Eh böğrüme böğrüme böyle vura vura. Ha ha ha ha ha. So, konumuz arkadaşlar Nussbeiser ve hatta Nussknacker. Evet, Almanya'da 1.19'a satılan bu çikolatalar Türkiye'de Migros'ta yaklaşık 3.33-3.40 euro civarında satışa sunuluyor. Yani Almanya'dan artık çikolata getirmenize gerek yok hikayesi ortadan kalktı. Şimdi daha çok getirin. Getirin biz burada satarız abi. Evet, bir dinleyicim yazmış. Selam Hakan abi, ben Stuttgart'tan gene. Ben Stuttgart'tan gene isterler çünkü buradan giden bedava onlar için diyor. Orası bana iş çöğünüyor az onu. Artık o şeyden akrabadan akrabaya değişiyor. Evet arkadaşlar, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir dedim. Bir dinleyicim diyor abi, Almanya'dan sepete attığım çikolatayı diyor, Türkiye'de görünce kuyumcu vitrine gibi baktım diyor. Dokunmaya kıyamadım diyor çikolatalara. Nasıl? Echt hart ya. Ben Türkiye'de yeğenime iki çikolata aldım. Kasiyer fiyatı söyleyince dedim ki abla, bunların içinde sürpriz olarak altın bilezik mi var dedim diyor. Açıp bakaydın kardeş. Murat yazmış Hamburg'dan. Abi bowl kontrolünde çikolata değil yatırım taşıyormuşuz meğer, haberimiz yokmuş. Tarkan ve Sezen Aksu birlikte Ceylan'ı seslendiriyorlar. Pek bilindik bir şarkı değil. Insider. Ama harika. 10 numara bir şarkı. 5,5 dakika.

0: Evet, Sarkan'ımız ve Sezen Aksu'muzun seslendirilmiş olduğu bu şarkı Ceylan. Tabii ki bu şarkıyı yapan bu iki süperstarı bir araya getirip de böyle muazzam bir eser ortaya çıkaran rahmetli Yaşar Gaga'yı da buradan tekrardan rahmetle anıyoruz. Çok güzel bir eser bırakmış kendisinden. Tekrardan buradan teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada Fatma arkadaşımıza teşekkür ederim. Bana bu konuda bir uyarıda bulunduğu için şarkıyı Hakan kim yaptı onu da söylesene dedi. Çok haklı, dalgınlığıma gelmiş. Evet, çok değerli bir parçaydı. Zo. Yazmağım ya bayta. Olayımız arkadaşlar Nussknacker veyahut da Nussbeißer. Beißer. Evet, Türkiye'de biliyorsunuz burada 1.19'a satılan bu çikolatalar Türkiye'de yaklaşık 3.5 oraya kadar falan çıkabiliyor fiyatlar. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir dedim. Berlin'den Aydın Karakoç bana sesli bir mesaj gönderdi.
1: İyi yayınlar Hakan Bey, ben Aydın Karakoç. Türkiye'ye girişte çikolatalar en fazla 2 kilo olarak artık gümrükte geçebiliyor. Geriye kalanları kontrol olursa alabiliyorlar. 2 kilodan fazla götürülmemesi rica olunur. Yediklerimize saysınlar diyelim artık oradakiler de. 2 kilo yeter. Teşekkürler.
0: Bu Berlin'den Aydın Karakoç her sesli mesaj gönderdikten sonra ne hikmetse Hazrol'a geçiyorum. Önümü ilikliyorum. Yani ceket yoksa bile sağdan soldan ceket bulup ondan sonra önümü ilikleyip dinliyorum. Adam benim eski beden öğretmenime benziyor konuşmalarıyla. Ya bir ürküyorum. Aydın Karakoç öyle TRT İnti haberleri okur gibi lütfen. Biz sen relax. Rahat ol yoksa rahatsızım. Ben rahatsız oluyorum zaten rahatsızım da. Yani ufacık bir orada alan var rahatsız olmuyor. Onu da sen harcama Aydın Karakoç. So. Und jetzt geht es weiter. Bir diğer dinleyicimiz ise bakalım Nimet Hanım. Bir sesli mesaj göndermiş. Oh, das ist echt geil. Ama biraz sonra öncesinde Fettah Can. Bu aşkın katili sensin diyor. 15.39 oldu saatlerimiz. Neredesiniz? Paylaş programında. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee'de Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Alkışlar geliyor Koray Avcı ve Ümit Sayın'la Hicran dedi ve konumuz arkadaşlar Nus Knaka veya da Nus Bayser. Evet, burada 1.19 olan bu. Yani daha doğrusu Almanya'da markete giriyorsun, o meşhur çikolata, dediğim gibi o çikolatayı alıyorsun, böyle kasaya gidiyorsun. 1.19 Ümit ediyor, tamam al iki tane daha diyorsun, geliyorsun. Sonra Türkiye'ye giriyorsun, aynı çikolata rafta. Göz göze geliyorsunuz, elini bir uzatıyorsun, fiyatı görüyorsun, yaklaşık 3,5 euro. O anda çikolatayı yemiyorsun, çikolatayla göz göze gelip vedalaşıyorsun. Ben yavaş yavaş uzayayım buradan diyorsunuz. Şimdi bu fiyat politikası hakkındaki düşünceniz. Veya da biliyorsunuz eskiden hep Almanya'dan gelirken bize Alman çikolatası getirin derler bunu. Şimdi... Bir an evvel dedik, kendi kendimizi kandırdık tabii. Aa, artık istemeyecekler bizden çikolata, çünkü aynı çikolata orada da var. Orada var ama 3,5 euro olduğu için jetzt erst recht bize fazla fazla çikolata getirmeyecekler. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada Neriman diyor ki selam, ben Neriman. Die Preise sind normal bence diyor. Burada da bir Sweets of World falan gidince zahen mir viel mehr, weil die Produkte nicht aus Deutschland kommen diyor. Şu Neriman'ın bir fotoğrafına bakayım. Oo, Neriman'ın tuzu kuru tabi. Abiye giymiş gece kıyafetleri, villanın önünde fotoğraflar falan. Tabi. Senin için onuz knakar 5,5 oyla da olsa fark etmez vallahi. Aklımda yokken bile yazdım sana şarkı. Şimdi başka mesajlarınız da var bende. Komik mesajlar, sesli mesajlarımız da. Onlara da bu şarkının hemen ardından yer vereceğim, ayrılmayın radyonuzdan. Babam der.

0: Arkadaşlar, Nusknak hakkındaki düşünceleriniz nedir dedim. Nimet Hanım bana sesli bir mesaj gönderdi.
1: Hakan ablacığım, çarşının Türkiye'nin her tarafında, pazarda da satılsa bileni, Almanya'daki getirenlerin hepsi bedava olduğu için, çünkü bizim adımız enayi konmuş Almanya'dan. Sıkılıyor, bedava varken adam 3 lira versin, nereden alsın? Beleş. Yani hiç müjde değil yani. Yine buradan gidecek, yine buradan gidecek.
0: Enteresan. Herkesin kendi bir düşüncesi, farklı bir düşüncesi var. Bir diğer dinleyicimiz ise ne diyor? Fiyat politikası değil abi, bunun adı ekonomi diyor. Ekonomi. Fiyat aynı diyorlar ama 3,5 euro olması onları ilgilendirmiyor. 3,5 atan biziz burada diyor. Harbiden bakayım. Jeffers Salman diyor. Lahmacun kaç para verdin? 2,5 biliyorum ben. Şeymur ben diyor. Eyvah, sen bayağı bir geriden geliyorsun Şeymur. Evet, geldi yine radyomuzun tatlı belası. Selam Hakan, fiyatı aslında normal. Sonuçta ithal olduğu için o fiyatı satıyorlar, o çikolatayı diyor. Vallahi ben götürmüyorum. Eşim giderken götürüyor. Açıkçası bana kimse küçücük de olsa bir hediye düşünmüyorsa ben de artık götürmüyorum. Yıllarca anne babamızı götürdü de ne oldu? Hiçbir karşılığını görmedik. Artık çikolata değil, resmen Hendi istiyorlar diyor. Şimdi Hendi'yi de götürsen orada açtıramıyorsun. Kaçtırmak için bir 50 bin lira falan değil mi? O civarda artık telefona bağlı 50 bin lira falan bir ücret ödemen gerekiyor. Şimdi duygusal bir parçayla ilerliyoruz. Norm Ender ve Ebru Gündeş. Bu ikisi çok güzel. Çok güzel yakıştırıyorum bu şarkı için. Bir çift göz diyor. 15.56 yaptık saatlerimizi. Paydosuzsunuz, keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Hicri Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Im Streit um zu schnelle Gesetzgebungsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht die Klage verworfen. Der ehemalige Abgeordnete Heilmann hatte kritisiert, dass die damalige Ampelregierung das Heizungsgesetz kurzfristig durch das Parlament bringen wollte. Die obersten Richter in Karlsruhe sehen das anders.
2: Es kommt immer wieder mal vor, dass der Bundestag Gesetze im Eiltempo beschließen muss. Heißt, die Abgeordneten bekommen erst am Vorabend hunderte Seiten des Gesetzes und müssen am Tag später darüber abstimmen. Die Kritik, man könne sich nicht ausreichend mit der Materie beschäftigen. So ähnlich war es vor 3 Jahren auch beim Heizungsgesetz der Ampel. Das Gericht stoppte damals im Eilverfahren die schnelle Abstimmung, die dann 2 Monate später stattfand. Doch jetzt sagen die obersten Richter, es gebe kein festes Tempolimit, wenn Gesetze beschlossen werden. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse dem Abraham-Abkommen beitreten, teilte Trump mit. Mit diesem Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Wegen eines sich weiter ausdehnenden Waldbrandes an der französischen Atlantikküste bei Bordeaux sind inzwischen fast 20.000 Menschen vorsorglich evakuiert worden. Betroffen seien vor allem Urlauber von zahlreichen Ferienzentren und Campingplätzen, teilte die Präfektur mit.
3: Die gute Nachricht trotz der apokalyptischen Bilder riesiger Flammen und Rauchschwaden ist, es hat bislang keinerlei Verletzte gegeben. Und Ziel der Evakuierungen ist, dass keine Menschen in Gefahr geraten. Deshalb mussten viele Touristen in der auch bei Deutschen beliebten Region am Abend und in der Nacht das Nötigste zusammenpacken und Campingplätze und Ferienquartiere verlassen. Wie schnell sie wieder zurück können, ist noch offen. Die Feuerwehr kämpft mit schwerem Gerät und Löschflugzeugen gegen den heftigen Brand. Die Lage aber ist ungünstig. Aus Paris, Michael Evers.
1: Damit ist es wohl klar. Mit der Einladung zu einer Pressekonferenz morgen um 11 Uhr hat der Deutsche Fußballbund letzte Zweifel an einem Engagement von Jürgen Klopp als Bundestrainer praktisch beseitigt. Sein Name wurde in der Einladung zwar nicht genannt, doch das hat nur formale Gründe.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Anayasa Mahkemesi 1993'te 35 kişinin hayatını kaybettiği Madımak katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili yürütülmediğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek başvuranlara manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kurulması halinde hazine yardımının milletvekili sayısına göre paylaştırılmasını önerdi. Bahçeli, 2026'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödenen yaklaşık 2 milyar euroluk yardımın yeni partiye geçen milletvekillerinin oranı dikkate alınarak aktarılmasının etik bir davranış olacağını savundu. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet de bulunuyor. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük, rüşvet ve örgütlü suç iddiaları inceleniyor. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Bir diğer soruşturmaya geçiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Serter, Üner ve Özoz'un ardından Portakal da savcılığa ifade verdi. Portakal, geçmişte derneği yeterince sorgulamadığını belirterek iyi niyetlerinin sömürüldüğünü söyledi. Değerli futbol severler, Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda ilk sınavına çıkıyor. Siyah beyazlılar ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Mütülen ile Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem yönetecek. Sağlıcakla kalın efendim.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarıda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Faydalı zamanı mesai bırakanlar, bilgisayarı kapatıp da sandalyeye böyle usulca içenler. Bugünlük bu kadar, yeter deyip ruhunu şöyle bir nevi özgürlüğe salanlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Burası Paydos, günün yorgunluğun kapının dışında bırakıyorsun ve sesini açıyorsun. Radyonun sesini biraz daha aç ve enerjiyi böyle diye yükseltiyorsunuz. Trafikte olanlar da, işten yeni çıkanlar, eve yetişmeye çalışanlar. Hepiniz bu yayın içindesiniz. Hepiniz benim suç ortağımsınız. Vallahi ben anlamam. Ben bilmem, eşim bilir muhabbeti de burada tırt. Sadece onunla değil tabii ki. Mesajlarınızı gönderin, canlı yayına bağlanın. Bugün kim ne paydos yaptı, niçin yaptı, kim hala mesaiye direniyor, hep birlikte konuşalım. Hazırsanız kemerlerinizi bağlıyorsunuz. Çünkü iş bitti, eğlence şimdi başlıyor. Oh, bir de şarkıya giriş yapabilseydik. Yani o kadar güzel konuşuyorsun. Sonra tam giriş yapacaksın, ondan sonra tırt. Nerede? Ha, şu düğmeye basmayı unutmuşum. Keyfiniz bol olsun diyeceğim ama inşallah olur. Bir

Çok farklı bir konuya geçiyoruz, uçuyoruz, yönümüzü değiştiriyoruz. Deutsche Bahn. Bu kez trenleri değil arkadaşlar, bildiğimiz bardakları, şişeleri durdurmaya hazırlanıyorlar. Yani yeni plana göre Almanya'da 5400 tren istasyonunun alkol tüketimi yasaklanacak. Amaç belli, istasyonlar daha güvenli olsun, tabii ki bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Tren böyle yine böyle aşağı yukarı 20-25 dakika gecikmiş. Eskiden biri ya şurada oturayım da şunu içeyim bunu içeyim değil mi? Zaman geçirirdiniz değil mi? Alkolden bahsediyorum tabii ki. Şimdi o da yok. Elde sadece ne kaldı? Gecikme kaldı. Ama yani bunu şey demek istedim. İlle de alkol içmek zamanı değil yani. Fanta da Sprite de içebilirsiniz. Başka içecekler de. Alkol yasak arkadaşlar. Şimdi işin ciddi tarafı da var. Herkes diyor ki yasak güzel de diyor. Bunu kim denetleyecek diyor. Ayrıntılı bir şekilde. Bu konuyu biraz sonra sizlerin yardımıyla da sizlerin fikirleriyle de tartışacağız, harmanlayacağız. Ondan sonra konuşacağız, dedikodu yapacağız. Gördüklerimizi, bildiklerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağız. Paydos programda. Numaramız mı yok? 030-217-970-71. 030-217-970-71.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak. İyi tatiller, yazın en güzel.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Evet, Almanya'da 5400 tren istasyonunda alkol tüketimi yasaklanacak arkadaşlar. Bu konu hakkındaki düşünceler nedir dedim, istasyonlar daha güvenli olsun diyorlar. Bu arada bir dinleyicim bana mesaj gönderdi, Mikael. Diyor ki aslında isterim diyor. Ben de Deutsche Bahn'da çalışıyorum ve sonunda uygulamaya konulduğuna çok sevindim diyor. İş yerindeki diğer her şeyin üstüne bir de sarhoş insanlarla uğraşmak çok yorucuydu diyor. Çok haklılar burada. Başka bir dinleyicimiz ise Hakan Hanım diyor, kamera güvenlik ve bir de her şeyi gören o emekli amca diyor. Üçü yeter ama en büyük denetçi yine Alman teyzeler, oradasız ve Bodni'yi ortalığı karıştırırlar diyor. Bu konumuzla ne alakası var? Yani görmekle yani... Ha pardon, çok özür dilerim. Bunu kim denetleyecek demiştim. Ya benim salaklığım işte. Böyle. Diyece Hakan bu işte. Evet, ve bu arada ne demiştik tabii ki. Yani istasyonlar artık şeyi de, bunları kim denetleyecek acaba? Yani orada alkol içiliyor mu içilmiyor mu? Dışarıdan da alkol alıp tekrardan Bahnhof'a yani gara girip oradan da tekrar alkol alabilir. Dedim bunu kim denetleyecek? Ve tekrar ediyorum, kamera güvenlik ve her şeyi gören o emekli amca diyor. Üçü yeter diyor, tamam mı? Ama en büyük denetçi yine Alman teyzeler, Lorotasız ve Boğdun diye ortalığı karıştırırlar. Bir diğer dinleyicimiz, sigarayı da yasaklasınlar tüm duraklarda. Duraklarda zaten yasak benim bildiğim kadar. Yoksa sen mi içiyorsun? Gizli gizli. Ondan sonra örnek vatandaş gibi böyle göğsünü gere gere. Sigara da yasaklansın.

Zeynep Asik dinledik, misafir dedi Metropol FM'de. Ve bu arada Hakan diyor sigara da yasaklansınlar tüm duraklarda. Ama benim bildiğim kadarıyla sigara yasak. Kendisi yo diyor. Sen hangi istasyondan biniyorsun? Eskiler bilir. Almanya'da, şimdi bunu aklınızın ucundan geçiremezsiniz arkadaşlar. Eskiden Almanya'da bütün her yerde sigara içilebiliyordu. Bilhassa U-Bahn'larda. U-Bahn'ın içine herkes alıyordu çakmağını, sigarasını böyle püfür püfür. O vagonların içerisi nikotin, duman kimseyi ırgalamıyordu. Kimse de rahatsız olmuyordu. Tabii ki bu arada şimdi bu ilerlemeyi, daha doğrusu bu güzelleştirmeyi ben birebir şahit olmuştum. Sonra dediler ki das geht nicht mehr so weiter. Dann machen wir es so dedi. U-Bahn'daki vagonların birisi Raucher, diğeri nicht Raucher. Raucher, nicht Raucher. Yani içilir içilmez, içilir içilmez. Bir iki sene öyle devam etti. Ondan sonra dediler biraz daha şimdi. Orada gördüm ben sigarayı. Oo dedim, yavaş yavaş sigarayı burada tüketiyorlar, bitirmeye çalışıyorlar dedim. Ondan sonra arkadaşlar bütün U-Bahn mesela şeye giriyor ya, istasyona geliyor. En son, sadece en son vagonda sigara içilebilir. Diğer hepsi Nichtraucher vagondu. Şimdi şunu gözünüzde böyle şey yapın, hayal edin. U-Bahn istasyona giriyor. Bütün vagonlar boş. En son vagon ağzına kadar dolu. Şimdi bitmedi. Vagonun kapısı bir açılıyor. Bütün dumanlar böyle... Yani görseniz Feuerwerk oluyordu. Bir de sıkışa sıkışa. Şimdi jetzt kommt's. Benim babam da benim elimden tutup koştura koştura o son vagona giderdi. Yani bakar mısınız? Biz de o vagonun içerisinde sıkışa sıkışa kısa pantolonumuzla böyle bütün dumanları teneffüs ederdik. Zor. Bir gün ciğerlerimden dolayı, bundan yaklaşık 10 sene önce ciğerlerimden dolayı bir doktora gittim. Ya doğrusu şey, yani böyle rutin kontrol. Doktor bana dedi ki Hakan sigarayı bırakacağız. Ben hayatımda sigara içmemiş bir adam, Hakan sigarayı bırakacağız dedi. Dedim hocam dedim, biz ne sigarası falan. Sigaralı ortamlardan bulundun. Evet babam sağ olsun dedim. Aynen böyle. Neyse. Şimdi ailelerimiz tabii ki çok daha duyarlılar. Nargile içiyorlar. Elektronik sigara içiyorlar. Puro içiyorlar. Kara kaş gözlerin elmas diyor. Oh! Paola ilerliyoruz. Haydi!

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen İşçi Odası'nın araştırmasına göre eyalette çalışanların büyük bölümü iş yükünün sınırına ulaştığını düşünüyor. Araştırmada çalışanların yarısından fazlasının düzenli fazla mesai yaptığı, her 3 kişiden birinin ise emekliye kadar çalışamayacağından endişe duyduğu belirtildi. İşçi Odası emeklilik yaşının yükseltilmesine ve çalışma saatlerinin artırılmasına karşı çıkıyor. Bremen'de B75 üzerindeki Altenochtum Köprüsü'nde beton parçalarının kopması üzerine onarım planları başlatıldı. Yetkililer hasarın köprünün taşıma kapasitesini şimdilik etkilemediğini açıkladı. Ayrıca B75 ve B6 güzergahlarında kapsamlı yol yenilemesi planlanıyor. Çalışmaların aylar, hatta yıllar sürebileceği bildirildi. Kuzey Almanya'daki deniz limanlarında çalışan yaklaşık 11 bin kişi için toplu sözleşme görüşmeleri Hamburg'da başladı. Verdi Sendikası ücretlere %8.2 zam ve saat başına en az 2,5 euro artış talep ediyor. Pazarlıkların bu yıl zor geçeceği bildirildi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümet OpenAI'ya ait bir yapay zeka modelinin güvenli test ortamından çıkıp Hugging Face şirketine siber saldırı düzenlemesinin ardından endişeli. Dijitalleşme Bakanlığı olayın yapay zeka yeteneklerinde paradigma değişimi anlamına geldiğini açıkladı. Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesi benzer sistemlerin elektrik şebekeleri gibi kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da tren istasyonlarında alkol tüketiminin yasaklanması planı siyasetçiler ve polis sendikalarından destek aldı. Fakat yasağın nasıl denetleneceği tartışma konusu. Deutsche Bahn uygulamayı 15 Ekim'e kadar ülke genelinde 5400 istasyonda hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da yükselen benzin ve motorun fiyatları siyasette tartışılıyor. Federal Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, bütçede kaynak bulunmadığı gerekçesiyle yeni bir akaryakıt indirimi planlanmadığını söyledi. Reiche, devlet tarafından belirlenecek fiyat üst sınırına da karşı çıktı. SPD, Belçika ve Lüksemburg örneklerini göstererek akaryakıt fiyat freni uygulanmasını istiyor. Akaryakıt fiyatları ise Körfez Savaşı ile beraber yükselmiş bulunuyor. Bu arada hükümetin yaptığı katkıyla benzin fiyatları bir süre için düşürülmüştü. Aynı katkının şimdi beklenmediği bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet arkadaşlar, ve bu arada Filenin Sultanları, voleybolcu kızlarımız yarı finaldeler. Bundava. Evet, A-Milli Kadın Voleybol takımımız Macau'da düzenlenen FIBA Milletler Ligi finallerinde çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 yendi ve adını tarihimizde 6. kez 4 takım arasına yazdırmayı başardı. İnşallah sonu şampiyonluk olur diyoruz. Buradan da tekrardan bu kızlarımızı tebrik ediyoruz. Ve şimdi diğer bir kıza geçiyoruz. Kimmiş o? Aleyna Fuchs. Tilki. Niyetim saf diyor. 16.33 oldu saatlerimiz. Paydos programındasınız. Metropol FM'de. Her zaman olduğu gibi tüm zamanların en güzel ve günümüzün en iyi şarkıları sizlerle birlikte.

Aleyna Tilki, Niyetim Saf dedi. Bu güzel şarkımızı seslendirdi. Evet arkadaşlar, parası olanlar parmak kaldırsın. Bizimkiler sadece kafalarını uzatıyorlar burada. Hepsi zürt ya benim gibi. Vallahi billahi. Şimdi nereden çıktı bu para işareti? Daha doğrusu para hareketi Hakan diyeceksiniz. Şimdi cüzdanındaki eurolarınız yakında makyaja gidiyor arkadaşlar. Değişecekler. Gene o zaman nasıl değişecekler? Az sonra öncesinde... Ajda Pekkan canın sağ olsun diyecek. Ölümsüz bir sanatçımız oldu artık. Ulu Manitu. Bu var ya var, hepimizi götürür. Canın sağ olsun diyor. 16.36 oldu saatlerimiz. Paydossasınız. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Ne demiştik arkadaşlar? Cüzdanınızdaki oyralar yakında makyaja gidiyor. Kuaföre sokacaklar. Ondan sonra beauty center'a gidecekler. Sonra manikür pedikür dedikten sonra sizler karar vereceksiniz. Yanlış duymadınız. Evet. Avrupa Merkez Bankası diyor ki bu paraların tipi biraz değişsin ama bunu halk karar versin. Yani top şu anda sizde, daha doğrusu bizde. Yeni euro banknotların üzerine ne olsun diye Avrupa'da oylamaya başlanıyor. Yani bir tarafta ne bileyim kuşlar, nehirler, işte çiçekler, böcekler varken diğer tarafta artık Beethoven olabilir, Leonardo da Vinci olur, Leonardo DiCaprio olabilir. Yani Leonardo olsun, hangisi olursa olsun gibilercesine bu tarihe damga vurmuş isimler olabiliyor şimdi. Düşünsenize, markete gidiyorsunuz, kasiyer size para üstü veriyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz cebinizden leylek çıkıyor. Ya da Beethoven size böyle gözünü böyle kırpmış. Naber usta falan gibilercesine. Şimdi bir de şu var tabii ki, yeni banknotlar daha dayanıklı olacaklar. Daha çevreci olacaklar ve sahteciliğe karşı da buna daha güvenli bir şey yapmışlar. Sistem geliştirilmişler, daha güvenli olacakmış. Yani artık bu para fotokopi gibi duruyor, böyle muhabbeti de biraz zor olacak arkadaşlar. Siz niye o dediniz şimdi? Kalpazan mısınız, nesiniz? Tövbe tövbe. Şimdi sonra size bir soru soruyorum. Sizin cebinizdeki paranın üzerinde ne olsun isterdiniz? Bir sanatçı mı? Bir bilim insanı mı? Ben mi? Sevgiliniz mi? Yazın bana. Bir banknotun, euro banknotun üzerinde ne olsa sizce çok fiyakalı, böyle çok şık olur diyebileceğiniz herhangi birisi veya da bir şey var mı? 0-32-117-970-71 telefon numaramız. Sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yazılı mesajla bekliyorum.

Ve siz karar verseydiniz arkadaşlar, yeni oylu banknotların üzerinde ne görmek isterdiniz? Mesela Brandenburg Tor mu? Yoksa bir döner mi? Bir kahve fincan mı? Yoksa Almanların o meşhur geciken treni mi? Değil mi? Bunlar olabilir. Bu para da tren gibi geç geliyor diye de espri bile yapılır. Ama ne komik, ne komik. Hadi bakalım, hayal gücünüzü konuşturun. Siz olsaydınız euro banknotlarının üzerinde kimi ya da neyi koyardınız? En yaratıcı fikirler birazdan canlı yayında okuyacağım. 0-30-217-970-71 mesajlar yağmaya başladı bile. Sizler yağdırmaya devam ederken bir şey mi dedin diyor Demet ablamız.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Demet Akalın'ın Sefa'yla birlikte seslendirmiş oldu. Bir önceki şarkı biliyorsunuz, şarkının sonunda bu ne böyle Demet abla Mehmet abla bilmem ne. Bu gerçek anlamda yapılmış. Yani Demet ilk defa okuyor böyle, ondan sonra mikrofonu almış karşısına, okurken bu ne Demet abla Mehmet abla bilmem ne demiş. Ve Sefa da demiş ki o kalsın abla, onu da şarkının sonuna böyle ekleyelim demiş. Böyle de bir hatırası oldu bunun. Zo, şimdi arkadaşlar, siz karar verseydiniz yeni banknotların üzerine nasıl bir resim gelmesini isterdiniz? Kim veya ne? Yeni euro banknotlarda biliyorsunuz artık yeni resimler gelecek. Sizler yazın dedim. Öyle bir yazdınız ki işiniz gücünüz yok, sanki bunu bekliyordunuz. Didem geldi şimdi. Bizim burada bütün şeyden sorumlu. Sen neyden sorumluydun Didem? Buyur.
3: Sosyal medyadan sorumluyum.
2: Ha, sosyal medyadan. Hoş geldin.
3: Hoş buldum.
2: Didem, sen olsaydın banknotların üzerine kimin veya neyin gelmesini isterdin?
3: Burada yani, değil mi?
2: Evet. Euro banknotlardan bahsediyoruz. Hı. Euro, euro.
3: Çok zor bir soru Hakan, şimdi bir anda aklıma gelmedi bir şey.
2: Ya arkadaşlar, şimdi bu burada tabii ki şey yapıyor. Nının yediğim ayaklarını yapıyor. Biraz önce bana Haluk Levent'in fotoğrafını gösterdi.
3: Neden tamam mı bu böyle Hakan? Vallahi billahi.
2: Cep telefonu uzatmış böyle Haluk Levent'in
3: Hakan,
2: böyle
3: lütfen.
2: Allah canımı alsın vallahi billahi. Ya
3: skips of kahane. Evet yaptım.
2: Evet, aynı o. Birisi de Tarkan olsun paralarda diyor. Harcama şıkıdım şıkıdım. Olacak herhalde. Sonra başka bir dinleyicimiz Aziz Yıldırım olsun diyor. Oo, Aziz Yıldırım bir Fenerbahçeli. Mustafa Kemal Atatürk olsun diyor bir dinleyicimiz. Başka dinleyicimiz bakayım, selamlar Barbaros. Abey Atatürk olsun abi, selamlar Barbaros diyor. Euro yakında kalkıyor Hakan. Halka sorarsan geri DM gelsin derler. Deutsche Mark. Nerede o günler? İyi yayınlar kaptan Mehmet abin, saygılar. Selam Hakan. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk resmi olsun. Selamlar Tunca. Arkadaşlar biz Euro'dan bahsediyoruz. Euro'dan. Türk lirasından bahsetmiyoruz. Euro'dan. Bak ne güzel, birisi benim resmimi koysunlar demiş. Benim gibi işte böyle arıza biri. Kendini beğenmiş. Sadece o beğenmiş ama benim gibi. İyi yayınlar Ömer, ben Berlin'den. Bence yağmurlu hava olmalı. Bir bitmedi çünkü diyor. Bu ne demek?
3: Ne alaka?
2: Ya bak görüyorsun değil mi? Ben burada ne alaka diyorum. Ya dinleyicilerimi de kendime benzetmeye başladım. Yani çünkü neden sana benziyorlar Hakan diyeceksiniz. Burada bir dinleyicim bana sesli bir mesaj göndermiş. Ve o sesli mesajı da ben sizlere şimdi çalacağım diyeceğim ama o sesli mesajı ben kaybettim herhalde. Onu biraz sonra bulacağım ben size onları. Bakın ne alaka dedin ya sen şimdi. O da ne alaka? Zo. Yaman Bayta. Hakan abi Osmanlı tuğrası olsun.
3: Burada uzun uzun birbirimize baktık ama siz görmediniz.
2: Yani arkadaşlar, Euro'dan bahsediyoruz. Lütfen Euro'daki resimler değişecek. Tamam, merhaba, ben Baklan'dan Ali. Alman otomobillerin amblemi gelsin. Bak ilk defa değil mi böyle güzel, mantıklı.
3: İlk defa kurumsal bir teklif.
2: Evet. Birisi de Friedrich Merz ve Recep Tayyip Erdoğan gelsin demiş. Var. Sizlerin fantezinize hayranım. Fatih arkadaşımız söylemiş bu. Sonra arkadaşlar çok politik gitmişsin. Benim resmim olsun tabii ki, şaka yeterli. Şaka, yerli içecek olsun ya da ünlü ressamların eserleri olsun diyor.

mesajlara, abuk sabuk mesajları da okuyacağım. Ben her şey şeffaf, gizlim saklım yok. Haberlerden sonra.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Bei einer Geiselnahme in einer Bankfiliale in Regensburg ist laut Polizei ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßlich männliche Täter sei wohl mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei geht davon aus, dass sich noch weitere Personen in der Bank befinden. Politiker der SPD fordern angesichts der weiter hohen Spritpreise, Pendlerinnen und Pendler zu entlasten. Deutschland brauche einen wirksamen Schutz vor extremen Preisspitzen, forderte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Roloff. Bundeswirtschaftsministerin Reiche lehnte weitere Entlastungen ab.
2: Einen neuen Tankrabatt wird es nicht geben. Generell plant die Bundesregierung aktuell nichts, um gegen die hohen Benzinpreise vorzugehen. SPD-Fraktionsvize Zorn bringt erneut einen Spritpreisdeckel ins Spiel. Da, wo der Markt nicht funktioniere, könne der Staat eingreifen, so wie in Belgien oder Luxemburg. In Frankreich deckelt der Mineralölriese Total freiwillig seine Preise, wenn auch auf Druck der Regierung. Ein Liter Benzin kostet dort ab sofort höchstens 1,99 Euro. Für Diesel gilt ein Limit von 2,25 Euro. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse den Abraham-Abkommen beitreten, teilte Trump mit. Mit diesem Abkommen hat mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.
3: Der Abrahamsvertrag war einer von Trumps Trümpfen seiner ersten Amtszeit. Schwiegersohn Jared Kushner hatte die Normalisierung der Beziehungen von Israel und arabischen Ländern seinerzeit ausgehandelt. Dass nun Saudi-Arabien dem Abkommen beitreten soll, um den Atomdeal zu schnüren, ist ein Haken, den niemand erwartet hatte. Und Trump macht weitere Einschränkungen. Der Deal beinhalte keinerlei Urananreicherung, betont er nun. Eine Anerkennung durch Saudi-Arabien wäre für Israel ein großer Erfolg. Aus den USA, Tina Eck.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage des früheren CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann zum Heizungsgesetz verworfen. Die Richter stellten klar, das Grundgesetz setzt der Beschleunigung von Gesetzgebungsverfahren zwar Grenzen, ein festes verfassungsrechtliches Tempolimit gibt es aber nicht. Heilmann sah seine Rechte als Abgeordnete durch das aus seiner Sicht überhastete Verfahren verletzt. Die Richter sahen das anders.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Anayasa Mahkemesi Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin bireysel başvurular hakkında kararını verdi. Mahkeme anayasanın 17. maddesi kapsamında güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı, manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kuracağını açıklamasının ardından siyasi liderlerden farklı değerlendirmeler geldi. Müsavat Dervişoğlu süreci CHP'nin iç meselesi olarak nitelendirirken Ahmet Davutoğlu ve Suat Kılıç yeni partiye başarı diledi. Fatih Erbakan ise olası bir ittifaka kapıyı kapattı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu henüz açıklama yapmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni parti kurulması halinde hazine yardımının milletvekili sayısına göre paylaşılmasını önerdi. Bahçeli, 2026'da CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık yardımın yeni partiye geçen milletvekillerinin oranı dikkate alınarak aktarılmasının etik olacağını savundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Serter, Üner ve Özoğuz'un ardından Portakal da savcılığa ifade verdi. Portakal, geçmişte derneği yeterince sorgulamadığını belirterek iyi niyetlerinin sömürüldüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanunun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. Düzenlemelerde nükleer enerji yatırımlarına damga vergisi istisnası, bazı kamu görevlerine atamada hizmet süresinin uzatılması ve aday sürücülük kurallarının yeniden belirlenmesi yer alıyor. Teklifin görüşmeleri mecliste sürüyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Gündemin öne çıkan haberlerini sizlere aktardık. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Hepinize iyi bir akşamüstü dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarıda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Sind wir wieder. Ve Avrupa Merkez Bankası diyor ki yeni banknotun üzerine diyor yeni fotoğraflar koyacağım ama bunları halk seçsin diyor. Siz şu anda olsaydınız bu euro banknotların üzerinde neyi veyahut da kimi resmi olsun isterdiniz? Esila yazmış. Şahsen ben kendi resmimi koyardım. Adım Esila. O kadar değerliyim çünkü. Arkadaşlar. Wow yok mu burada? Yok bu sessiz ol. Biraz daha. Yok yok yok. Laota. Esila senin şu resmine bir bakayım ben. Esila. Sen daha küçükmüşsün. Sen ayrı. Yani 10 sentin üzerine olur da. Banknotların üzerine olmaz. Daha minnacıksın kız sen. Büyü de gel. Tamam mı? Bir diğer dinleyicimiz bakalım ne demiş. Yeni paranın üzerine inşaat malzemesi olsun, işçilere özel veya araba olabilir, Mercedes, BMW falan. Evet, sehr gut. So. Selam Akan abi. Ben Ceci bence Bong Burberry'nin resmi olsun. Ben yanlış mı okuyorum yoksa? Efendim?
7: Boksör biri mi?
6: Selam Akan abi. H'yı da yutmuş zaten. Direkt Akan yazmış. Ben Ceci. Bence.
7: Bence banknotların.
6: Bence.
7: Banknotların.
6: Evet. Neyse.
7: Anlayamadık.
6: Anlayanlar anlamayanlar anlatsın.
7: Anlamadık.
6: Zor. Bir manvayda. Aa yazıyor. Bak şimdi bak sesli mesaj
7: doğrusu geliyor.
6: Evet. Hadi bakalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Aa ya yine sildi abi bak geçti. Yine sildi.
7: Lütfen
6: aa yine geliyor.
7: Oo
6: yine geliyor. Hadi bakalım işareti gördük. Aa yine gitti. Oo
7: geldi.
6: Biz seninle çok uğraşacağız. Gelecek
7: bakalım.
6: Mi? Bakalım dinleyelim ne diyormuş kendisi.
8: Aa yine sildi. Gönlü bonkör olanların gelsin.
6: Kör olanların resmi gelsin. Var ya sen sadece sesli mesaj gönder.
7: Evet.
6: Doğuracaktım ben erkek halimle. Faruk Sabancı ve Sena Şener Gurbet diyor. Giriyor şimdi.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 38 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 16 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 73 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Metropol FM'de 17.13 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüze en iyi şarkılarıyla sürekli sizlerleyiz. 24 saat boyunca nerede olursanız olun hiç fark etmez. Bizden kurtulamazsınız. Bizler de sizlerden zaten kurtulmak istemiyoruz. Ne olur bizlerle birlikte olun. Sizleri çok seviyoruz. Evet, banknotların, euro banknotlarının üzerine yeni resimler gelecekmiş ve bu resimler ne olsun diye halka sunacaklarmış. Daha doğrusu halkların oyuyla, insanların oylarıyla bu banknotların üzerine gelecek nesneler belli olacak. Kısmet yazmış, selam bence UNESCO Weltkulturerbe olan yerler olsun kısmet. Yani ben bir şey söyleyeyim mi?
3: Hakan, ben bir şey söylemek istiyorum.
2: Bir dakika, şimdi bu... Ha, bu UNESCO üzerine mi?
3: Hayır.
2: Onu sonra söyle o zaman.
3: Tamam.
2: Şimdi çünkü o kadar absürt şeyler geldi ki şimdi böyle ciddi bir şey gelince ben şaşırdım. Yani nasıl
3: ne
2: bir...
3: yapacağımızı bilemedik.
2: Vallahi nasıl bir tepki vereceğimi bilemedik. Çünkü dürüst güzel bir şey yapmış, mantıklı bir şey yapmış.
3: Evet.
2: Ya. Kızmetciğim çok teşekkür ederiz. Bizi tekrar ayarlarımıza, fabrika ayarlarımıza döndürdü.
3: Hakan, Berlin döneri diyen olmadı mı?
2: Döner diyen yani oldu.
3: Oldu mu?
2: Kim dedi biliyor musun?
3: Kim?
2: Ben dedim. Sen geç kaldın, yoktun değil mi? Zo. Bakayım bir diğer. Napolyon'un resmi olsun. Napolyon.
3: Şık.
2: Şık mı? Yani Napolyon tabii ki. Ya, Weizenlik. Orada herkesin farklı bir düşüncesi var. Zelenski olsun, Ukrayna Cumhurbaşkanı. Kim yazmış bunu? Evet, kim yazmış? Bakıyorum, isim olarak da Allah'a yakın benden uzak yazmış. Allah, biz senden yavaş yavaş uzaklaşalım. Sen tehlikeli birine benziyorsun. Bir de fotoğrafında, profil resminde iki tane güreşçi var. Ne itmemek? Alişan sizlerle birlikte kadere bak diyor. Birbirinden güzel mesajlarınız, ilginç mesajlarınız ve çok alakasız mesajlarınız da var. Onları da sizlere okuyacağım. Hadi bakalım.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak. İyi tatiller, yazın en güzel anları.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Eren Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var. Selamun aleyküm, iyi yayınlar Hakan abi. Paranın üzerinde senin resminin olmasını isterdim. En çok senin resmin yakışır.
3: Siz geçin dalganızı. Evet. Tabii külün değil, yani daha doğrusu köyün delisi olunca şamar olanı olduk burada zaten. Evet. Avrupa Merkez Bankası diyor ki yine eurolar çıkaracağız ve bunu halka sunacağız. Onlar karar versinler. Onların oylarıyla o banknotların üzerine gelecek olan resimler veyahut da şahıslar siz belirleyin diyor. Siz ne olmasını isterdiniz dedim bir diğer dinleyicim.
4: Mariana yaprağı resmi güzel güzel. Euro banknotun üstüne bence.
3: O nasıl böyle bir içtenlikle? Dur bir dakika.
4: Mariana yaprağı resmi güzel güzel. Euro banknotun üstüne bence.
3: Ich bin sprachlos. Nasıl bir ses ton?
5: Benim... Çok istekli.
3: Yani benim hiç yani sigaram bile olmadığı halde canım çekti biliyor musun?
5: İşte evet.
3: Das gibt gar nicht. Oh, bayağı. İşte arkadaşlar görüyorsunuz böyle mesajlar alıyoruz. Güzel mesajlar veyahut da sıra dışı mesajlar. Bir sıra dışı mesaj daha belki var mı bilmiyorum, bakacağız. Kim ne demiş?
6: Hakan senin bir tane fesli resmin olsun abi. O parayı bana versinler. Çerçeveletirim alimallah. Eşi benzeri olmaz o paranın.
3: Fesli. Bir de fesli mi? Yani fes niye gelsin?
5: Sen bir vesikalığını gönder ona, cüzdanına koysun.
3: Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Beni ne kadar ciddiye alıyorsunuz bunun bu örnekleri. Başka örnekler var. Mesela Dilek diyor ki hayatımızı kolaylaştıran aletlerin resmini mesela robot süpürge, cep telefonu, çamaşır yıkama ve kurutma makinesi, televizyon, araba gibi diyor. Değil mi mantıklı bu da?
5: Paranın üzerine.
3: Evet.
5: Hakan.
3: Süpürge olmaz mı robot süpürge?
5: Değil Hakan. Hiç mantıklı değil.
3: Ya benim şaftım kaydı. Vallahi bile herkes öyle bir şey diyor ki. Şimdi yes come to abi arkadaşlar. Şimdi radyonuzun sesini lütfen açın. Eğer yani konsantrasyonunuzu lütfen radyoya verin. Bir dinleyicim. İsmini de söyleyeyim. Şeymur. Ben her seferinde Şeymur diyorum. Hakan Şeymur değil. Seymur diyor. S diyor. Ben bilerek Şeymur diyorum. Neden Şeymur dediğimin de şimdi açıklayacağım sebebini. O paranın üzerine kim gelsin biliyor musun diyor. Frank Beckenbauer.
5: O kim?
3: Şimdi benden şimdi bir tepki gelmedi. Tekrar yazmış. Frank Beckenbauer'ı biliyor mu bu kim diyor. Ben bilmiyorum.
5: Ben de bilmiyorum.
3: Ben Franz Beckenbauer biliyorum.
5: Eyvah.
3: Bu olabilir mi? Franz Zeylen. Frank değil, Franz olabilir mi? Şimdi ben bu şekilde bunu açıklamayacaktım ama ben Franz Beckenbauer diyecektim ama bir de böyle biliyor musun bunu, biliyor musun diye bir soru işareti koymuş. Böyle çok bilmişlik yaptığı için bende de daha çok bilmişlik yapıp ikimizin hiçbir şey bilmediğini tespit ettim. Bak yazmış ha. He o diyor. He.

0: Şarkının ardından son mesajlarımıza giriyoruz arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası diyor ki yeni banknotların üzerine diyor koyacağımız resimleri, nesneleri halk belirlesin. Acaba kim olabilir? Şahıs da olabilir, herhangi bir eşya da olabilir veyahut da bir yapıt, artık aklınıza ne geliyorsa. Zor. Burada bir dinleyicim diyor ki Hamburg'dan Altay diyor Osmanlı arması olsun diyor. Başka bir dinleyicim ise bakayım. Almanya'ya ilk döneri kim getirmiş? O olur diyor, bak diyor.
1: Saygıyla önünde eğildim.
0: Evet, vallahi billahi. Das ist sehr gut. Eine gute Entscheidung. Başka bir dinleyicim. Bakayım ne diyor?
2: Hakan kardeşim, şey var, Samsun'da bir tane şaha kalkmış bir at heykeli var. Bence onu koysunlar Euro'nun üzerine.
0: Evet. Arkadaşlar, o amblem Samsunspor'un tabii ki futbolcuların trikolarının üstünde var. Dolayısıyla biz Euro'dan bahsediyoruz. Onun için bakayım. Başka bir dinleyicim. Evet. Bence Almanya'nın en iyi şansölyesi Helmut Schmidt'in resmi basılsın diyor. Ben Möfel denen Waldorf'tan Serpil diyor. Das ist auch sehr gut. Merhaba, ben Ayten. Bence bu telefonlardan olan emojilerden olsun.
1: Çok mantıklı.
0: Güzel değil mi?
1: Çok iyi fikir.
0: Aferin kız Ayten. Aferin sana.
1: Gözünden kalp çıkan emoji.
0: Vallahi
1: olsun.
0: Vallahi billahi. Avrupa Birliği'nin amblemi olsun diyor. Sezai Özbucak, o da mantıklı ama zaten var. Yok mu amblemi?
1: Bilemedim.
0: Şimdi Euro...
1: Hemen çıkarıyorum, bakıyorum.
0: Aa, sende para mı var?
1: Kaç varmış bakalım. 5 euro var Hakan.
0: Aa yok, 5 euroları biz
1: var,
0: görmüyoruz.
1: Var. Evet, Avrupa Birliği'nin amblemi var. Ya
0: varmış o zaman. Var. Ha, bu adam herhalde bu hiç...
1: Herhalde ana resim olsun
0: ana
1: istiyor.
0: Ana resmi değil. Bu adam hiç bunun eline kağıt para geçmemiş bunu. Devam ediyoruz. Son mesajımıza geliyoruz. Patates koysunlar diyor burada Nebahat. Ya bu... Nebahat zaten bu...
1: Evet.
0: Yani işte... Arkadaşlar, bu Nebahat'ı bizim evlendirmemiz gerekiyor. İnanın bana. Tamam mı? Sürekli sağa sola saldırıyor. Bir de kim vardı? Mannheim'de Cano Canan var. Ona da bir koca bulamadık. Kevser Hanım yazmış. Sevgilerim ne kolay gelsin diyor. Son mesajımız, sevgi ve barışı temsil eden elimizdeki kağıdın aslında anlamsız olduğunu, elimize aldığımızda içimizi güldüren, yüzümüzde tebessüm oluşturan her şeyi bunu temsil eden tüm semboller, yani emojiler.
1: Mükemmel.
0: Vallahi çok güzel söylemiş. Bir dinleyicim daha söyle, onun da çok güzel bir mesajı vardı. Voices, voices, o mesajı da yer verdikten sonra son mesajlara bakayım burada. O kadar çok mesaj geldi ki artık ne yapacağımı şaşırdım. Şaşırmadan söyledim. Neyse, şimdi biz Serdar Ortaç'la devam edeceğiz ve en son mesajı da biraz sonra bu şarkının hemen ardından noktalayacağız ve başka bir konuya geçeceğiz. O konu nedir? O da çok ilginç. Bekleyin, radyonuzdan sakın ayrılmayın. Serdar Ortaç'la ilerliyoruz. Poşet diyor. Paraları zamanında poşete doldurup doldurup, ah ah, kumarda yemeseydin onları. Ama yine seni bu güzel şarkılarında anımsıyoruz. Unutmak istemiyoruz. Serdar Ortaç, Poşet diyor. 17.37 oldu saatlerimiz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen İşçi Odası'nın araştırmasına göre eyalette çalışanların büyük bölümü iş yükünün sınırına ulaştığını düşünüyor. Araştırmada çalışanların yarısından fazlasının düzenli fazla mesai yaptığı, her 3 kişiden birinin ise emekliye kadar çalışamayacağından endişe duyduğu belirtildi. İşçi Odası emeklilik yaşının yükseltilmesine ve çalışma saatlerinin artırılmasına karşı çıkıyor. Bremen'de B75 üzerindeki Altenochtum Köprüsü'nde beton parçalarının kopması üzerine onarım planları başlatıldı. Yetkililer hasarın köprünün taşıma kapasitesini şimdilik etkilemediğini açıkladı. Ayrıca B75 ve B6 güzergahlarında kapsamlı yol yenilemesi planlanıyor. Çalışmaların aylar, hatta yıllar sürebileceği bildirildi. Kuzey Almanya'daki deniz limanlarında çalışan yaklaşık 11 bin kişi için toplu sözleşme görüşmeleri Hamburg'da başladı. Verdi Sendikası ücretlere %8.2 zam ve saat başına en az 2,5 euro artış talep ediyor. Pazarlıkların bu yıl zor geçeceği bildirildi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümet OpenAI'ya ait bir yapay zeka modelinin güvenli test ortamından çıkıp Hugging Face şirketine siber saldırı düzenlemesinin ardından endişeli. Dijitalleşme Bakanlığı olayın yapay zeka yeteneklerinde paradigma değişimi anlamına geldiğini açıkladı. Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesi benzer sistemlerin elektrik şebekeleri gibi kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da tren istasyonlarında alkol tüketiminin yasaklanması planı siyasetçiler ve polis sendikalarından destek aldı. Fakat yasağın nasıl denetleneceği tartışma konusu. Deutsche Bahn uygulamayı 15 Ekim'e kadar ülke genelinde 5400 istasyonda hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da yükselen benzin ve motorun fiyatları siyasette tartışılıyor. Federal Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, bütçede kaynak bulunmadığı gerekçesiyle yeni bir akaryakıt indirimi planlanmadığını söyledi. Reiche, devlet tarafından belirlenecek fiyat üst sınırına da karşı çıktı. SPD, Belçika ve Lüksemburg örneklerini göstererek akaryakıt fiyat freni uygulanmasını istiyor. Akaryakıt fiyatları ise Körfez Savaşı ile beraber yükselmiş bulunuyor. Bu arada hükümetin yaptığı katkıyla benzin fiyatları bir süre için düşürülmüştü. Aynı katkının şimdi beklenmediği bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet, son mesajımızı da şimdi sizlere okuyacağım arkadaşlar. Ve yeni çıkacak euro banknotlarının üzerine ne gelsin? Hangi nesneler gelsin? İnsan da, şahıs da olabilir. Bu herhangi bir bina da olabilir, yapıt da olabilir. Aklınıza ne geliyorsa bütün bunların hepsi olabilir. Ve bu halka sunulacak ve halkın vermiş olduğu kararla o yeni banknotların üzerine gelecek şekiller belli olacak. Burada Etem adında bir dinleyicim kum saati konulabilir diyor. Burada bir mesaj var, çünkü para geri gelir ama zaman gelmez diyor. Oh! Wow. Bir çocuğa uzanan yardım eli. Buradaki mesaj, en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır diyor. Oh! Ya da diyor, dünyayı omuzlarında taşıyan sıradan bir işçi, yani ben. Mesaj burada, asıl yükü çalışan insanlar taşır, yani sen. Oh! Etem, valla bir filozof gibi konuşmuşsun ama hepsini de ChatGPT'den yazmışsın. O ChatGPT'deki figürleri de çıkarmayı unutmuşsun. Bana yedirmeye çalışıyorsun. Boşver ama yine de bir emek sarf etmişsin. Sen ne düşünüyorsun?
1: O kadar bize değer vermiş ki sana yazacağım mesajı ChatGPT de hazırlamış.
0: Arkadaşlar, bu şimdi burada, tamam mı, yanımdaki sağ tarafındaki Didem atıyor. Biraz önce bak ya, bir de şunu yapmış, adama bak falan.
1: Bir daha.
0: Yani al beni, vur ona. İkimiz de aynı, hani şey izlerler ya, aynen o işte.
1: Yine ifşa oldu.
0: Kısa bir reklam aramız var. Para kazanmamız lazım. Hemen sizlerle birlikte olacağız. Çok kısa ama.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
5: Ajet. Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Adel'den dinledik. Made it 17.57 yaptık saatlerimizi. Saat 6'ya tam 3 dakikamız var arkadaşlar. Ve şimdi Sibel Can ve Apion'un Kıyamam adlı şarkısını sizlere çalacağım. Bu da çok ilginç. Güzel bir şarkı. Ben çok beğendim. Yani çok başarılı olmuş. Şimdi önümüzdeki saat içerisinde sizlere gençlerden bahsedeceğim. Gençlerin, Almanya'daki gençlerin her 4'ten 3 genç bozuk parayı yanlarında taşımayı sevmiyorlarmış. İstemiyoruz diyorlar. Şimdi tabii ki istemediklerinden dolayı da bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Onu da dediğim gibi haberlerden hemencik sonra açıklayacağım ve sizlerin bilginizde gençler varsa bilhassa gençler, sizler de bana hem sesli yazılı mesaj veya da telefonla da bağlanıp fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Az sonra ama öncesinde Sibel Can ve APO. Kıyamam diyor. Muazzam bir şarkı. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Großeinsatz in Regensburg. Ein Mann ist nach einem Messerangriff in einer Bankfiliale gestorben, das teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Täter befinde sich noch immer gemeinsam mit weiteren Menschen in dem Gebäude. Politiker der SPD fordern angesichts der weiter hohen Spritpreise, Pendlerinnen und Pendler zu entlasten. Deutschland brauche einen wirksamen Schutz vor extremen Preisspitzen, fordert der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Sebastian Rohloff.
2: Einen neuen Tankrabatt wird es nicht geben. Generell plant die Bundesregierung aktuell nichts, um gegen die hohen Benzinpreise vorzugehen. SPD-Fraktionsvize Zorn bringt erneut einen Spritpreisdeckel ins Spiel. Da, wo der Markt nicht funktioniere, könne der Staat eingreifen, so wie in Belgien oder Luxemburg. In Frankreich deckelt der Mineralölriese Total freiwillig seine Preise, wenn auch auf Druck der Regierung. Ein Liter Benzin kostet dort ab sofort höchstens 1,99 Euro. Für Diesel gilt ein Limit von 2,25 Euro. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Die EU verhängt gegen Google wegen unfairer Geschäftspraktiken eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat nach Ansicht der Europäischen Kommission Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt.
3: Damit riskiert die EU-Kommission einen neuen Konflikt mit US-Präsident Trump. Der hat früher schon Gegenmaßnahmen angedroht. Die EU-Kommission bestraft Google für die Verletzung von Wettbewerbsregeln mit dem App-Marktplatz Google Play. Dabei würden nämlich eigene Produkte stärker hervorgehoben und besser platziert als andere. Google hat erklärt, wenn man die EU-Forderungen erfüllen wolle, müsse man Echtzeitsuchfunktionen, etwa bei Hotel- und Flugsuchen, entfernen und Sicherheitsfunktionen ebenfalls. Vermutlich sieht man sich vor Gericht wieder. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Mit der Einladung zu einer Pressekonferenz hat der Deutsche Fußballbund letzte Zweifel an einem Engagement von Jürgen Klopp als Bundestrainer praktisch beseitigt. Morgen um 11 Uhr soll der Wunschkandidat in Frankfurt als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden. Vorher müssen Aufsichtsrat und Gesellschafter den Vertrag noch absegnen. Die Zustimmung gilt als sicher.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Anayasa Mahkemesi Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin bireysel başvurular hakkında kararını verdi. Mahkeme anayasanın 17. maddesi kapsamında güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı, manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kuracağını açıklamasının ardından siyasi liderlerden farklı değerlendirmeler geldi. Müsavat Dervişoğlu süreci CHP'nin iç meselesi olarak nitelendirirken Ahmet Davutoğlu ve Suat Kılıç yeni partiye başarı diledi. Fatih Erbakan ise olası bir ittifaka kapıyı kapattı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu henüz açıklama yapmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni parti kurulması halinde hazine yardımının milletvekili sayısına göre paylaşılmasını önerdi. Bahçeli, 2026'da CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık yardımın yeni partiye geçen milletvekillerinin oranı dikkate alınarak aktarılmasının etik olacağını savundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Serter, Üner ve Özoğuz'un ardından Portakal da savcılığa ifade verdi. Portakal, geçmişte derneği yeterince sorgulamadığını belirterek iyi niyetlerinin sömürüldüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanunun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. Düzenlemelerde nükleer enerji yatırımlarına damga vergisi istisnası, bazı kamu görevlerine atamada hizmet süresinin uzatılması ve aday sürücülük kurallarının yeniden belirlenmesi yer alıyor. Teklifin görüşmeleri mecliste sürüyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Gündemin öne çıkan haberlerini sizlere aktardık. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Hepinize iyi bir akşamüstü dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 18 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarıda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 38 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 16 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 73 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
3: Arkadaşlar şimdi bir itirafta bulunalım isterseniz. Şimdi otoparka girince hepimizin içinde aynı panik başlıyor değil mi? Bozuk para var mı? Cebi karıştırıyorsun. Arabanın küllüğünü karıştırıyorsun. Ne var? Kapı gözünü karıştırıyorsun. Torpido gözüne bakıyorsun. Bir bakıyorsun 2 euro yerine geçen senenin AVM fişi çıkıyor. Ve hatta senelerdir arayıp da bulamadığın eşyaları buluyorsun. Bu sadece tabii ki yaşı ermişler öyle diyeyim artık içinde gençler içinde aynı söz konusu. Şöyle bir durum var, Almanya'da yapılan bir araştırma diyor ki özellikle gençler artık yeter şu bozuk para işi demişler ve her 4 gençten 3'ü kartımı okutayım çıkayım istiyor. Hatta birçok kişi sırf makinede kart geçmediği için park bileti bile alamamışlar. Yani arabayı getiriyorlar bırakıyorlar ondan sonra bas. Gibt's nur mit Münzen diyor ve arabalarını alamıyorlar. O kadar alışmışlar ki. Şimdi soruyorum size, sizin başınıza böyle bir olay geldi mi? Otoparkta girdiniz, bozuk para yok, kart geçmiyor, uygulamada çalışmıyor. En sonunda ben en iyisi çıkayım mı dediniz yoksa ceza yiyip bu parka bana başka pahalı mal oldu diyorsunuz. Şimdi burada bir dinleyicim diyor ki selam Hakan, ben Köln'den İhsan Uzun. Çok güzel bir konuya değindiniz. Benim oğlan da gidiyor pizza yemeye. Yanında da bir bozuk para yok tabii. Hala çocuğu yerler. Hala çocuğu yerler. Var kartla ödeme yapamıyorum. Baba sen sonra buraya ödemeyi bırakırsın. Tamam mı? Evet ben anlayamadım maalesef. Ya ben mütevazı olmayacağım. Allah'ını seversiniz. Ya bir şey demiyorum artık. Tamam. Yani demek istiyor ki burada arkadaşımız İhsan demek istiyor ki yani benim oğlum da böyle bozuk paralarla dolaşmıyor diyor. Hiç yanında almıyor diyor. Sonra kart geçerli olmayan yerlerde de böyle apışıp kalıyor diyor. Gelen mesajlarınızı okuyacağım şimdi. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Siz de bozuk paralarınızı evde mi bırakıyorsunuz? Hiç böyle illallah diyor musunuz? Çocuklarınız bilhassa. Yazın bana 032 17 970 71.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Deryaoğlu şımarık dedi. 18-15 yaptık saatlerimizi ve bozuk paralardan bahsediyoruz. Medi Kleingeld. Almanya'da gençlerin 4'te 3'ü yanlarında Kleingeld ise bırakıyorlarmış. Çantalarında orada burada yanlarını almıyorlar. Sadece kağıt paraları alıyorlar. Veya da karttan gezmek istiyorlarmış. Bu yüzden de birçok yerde bilhassa otoparkla, daha doğrusu parkhaus dediğimiz yerlerde orada mağdur kalıyorlarmış. Gerçi bazı yani çoğu yerlerde kart da geçiyor ama bazı otoparklarda da kartın geçmediğini görüyoruz arkadaşlar. Siz şimdi bu durumda ne yapardınız? Daha doğrusu sizler de böyle bozuk parayı bazı kavanozda biriktiren insanlarımız var, arkadaşlarımız var. Ben de varım mesela, ben de biriktiririm. Ya bu biriktirme değil de yani nereye koyacağımı bilmediğim için böyle oraya biriktiriyoruz işte. Güya biriktiriyoruz. Kart geçmeyen yerleri finansamta şikayet etmek istiyorum diyor bir dinleyicim. Bir de gülüyor. Başka bir dinleyicim ise geçen hafta arabamı temizlerken Nisan 2022'den depozito fişi buldum diyor. Şok oldu. Acaba kabul edecekler mi çok merak ediyorum diyor. Değil mi? Ona da rastlıyoruz birçok kez. Bir şeyler ararken araştı. Ondan sonra hiç senelerdir, yani senelerdir attım belki de aylardır, günlerdir, haftalardır kaybetmiş olduğumuz herhangi bir nesneyi bulabiliyoruz. Evet, bir mesaj daha geldi. Hakan, bendeki para o kadar çok ki ben sadece bozukları değil, kağıt paraları da bırakıyorum evde. Şimdi arkadaşlar inanın, bu arkadaşımız mutlaka mesajım okunsun diye bir mesaj atmıştır. Parası olan benim param var demez. Vallahi param var.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak. İyi tatiller, yazın en güzel anları.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Zamanında ne şarkıydı bu değil mi? Bilhassa Türk milli takımımızın zannedersem Avrupa, evet Avrupa şampiyonasında pazara, yani daha doğrusu pazar günü bir final gibi bir maçımız olacaktı zannedersem, hafızamda kaldıysa. Ve pazar gününe denk geldiği için de bu şarkıda öyle bir denk gelmişti ki pazara kadar değil mezara kadar diye böyle cuk diye de oturmuştu. Ve ama şimdi Burak Bulut ama başa.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen İşçi Odası'nın araştırmasına göre eyalette çalışanların büyük bölümü iş yükünün sınırına ulaştığını düşünüyor. Araştırmada çalışanların yarısından fazlasının düzenli fazla mesai yaptığı, her 3 kişiden birinin ise emekliye kadar çalışamayacağından endişe duyduğu belirtildi. İşçi Odası emeklilik yaşının yükseltilmesine ve çalışma saatlerinin artırılmasına karşı çıkıyor. Bremen'de B75 üzerindeki Alten-Ohtum Köprüsü'nde beton parçalarının kopması üzerine onarım planları başlatıldı. Yetkililer hasarın köprünün taşıma kapasitesini şimdilik etkilemediğini açıkladı. Ayrıca B75 ve B6 güzergahlarında kapsamlı yol yenilemesi planlanıyor. Çalışmaların aylar, hatta yıllar sürebileceği bildirildi. Kuzey Almanya'daki deniz limanlarında çalışan yaklaşık 11 bin kişi için toplu sözleşme görüşmeleri Hamburg'da başladı. Verdi sendikası ücretlere %8.2 zam ve saat başına en az 2,5 euro artış talep ediyor. Pazarlıkların bu yıl zor geçeceği bildirildi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da hükümet OpenAI'ya ait bir yapay zeka modelinin güvenli test ortamından çıkıp Hugging Face şirketine siber saldırı düzenlemesinin ardından endişeli. Dijitalleşme Bakanlığı olayın yapay zeka yeteneklerinde paradigma değişimi anlamına geldiğini açıkladı. Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesi benzer sistemlerin elektrik şebekeleri gibi kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da tren istasyonlarında alkol tüketiminin yasaklanması planı siyasetçiler ve polis sendikalarından destek aldı. Fakat yasağın nasıl denetleneceği tartışma konusu. Deutsche Bahn uygulamayı 15 Ekim'e kadar ülke genelinde 5400 istasyonda hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da yükselen benzin ve motorun fiyatları siyasette tartışılıyor. Federal Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, bütçede kaynak bulunmadığı gerekçesiyle yeni bir akaryakıt indirimi planlanmadığını söyledi. Reiche, devlet tarafından belirlenecek fiyat üst sınırına da karşı çıktı. SPD, Belçika ve Lüksemburg örneklerini göstererek akaryakıt fiyat freni uygulanmasını istiyor. Akaryakıt fiyatları ise Körfez Savaşı ile beraber yükselmiş bulunuyor. Bu arada hükümetin yaptığı katkıyla benzin fiyatları bir süre için düşürülmüştü. Aynı katkının şimdi beklenmediği bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Kel erkeklerin. Evet, keller. Duyuyor musunuz? Kulaklarınızı buraya verin. Şimdi kel erkeklerin güzel ve ilgili bir kadınla evlenme olasılığı saçlı erkeklere göre %84 daha fazlaymış. Oo. Bu konu hakkındaki düşünceniz var mı, bir tecrübeniz arkadaşlar? Kellere sesleniyorum burada. Daha mı çok böyle tercih ediliyorsunuz? Yani bilmiyorum, kelleri ve göbekleri diyeceğim ancak Seda Sayan gibileri sever ama... Var mı böyle bir tecrübeniz? Ya, bir rol yazdı. Kel erkekler hem çekici olur, hem düşünürler, hem de kalpleri temizdir. Sürekli düşünürler çünkü filozof gibi insanlardır. Ama hiçbir yerde değeri bilinmez. Bakayım bir rol. Bir rol sen kel değilsin ama. Kafandaki peruk mu? Zo, bir diğer dinleyicim. Selamlar Esengül diyor. Frankfurt'tan selam. Sizi severek dinliyoruz. Şu an yoldayız. Eşimimcim bir güzel şarkı rica etsem. Onu çok seviyorum, Mesut Polat. Mesut Polat, eşin seni çok seviyormuş. Şimdi ben size bir parça armağan edeceğim. Adı şarkının İntikam. Tam uyuyor. So, wir machen weiter. Mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kel erkeklerin güzel ve ilgili bir kadınla evlenme olasılığı saçlı erkeklere göre %84 daha fazlaymış. Var mı bir bilginiz? Yoksa bana danışın diyeceğim ama benim de bir bilgim yok. Yoksa evde kalmazdım. Geliyor mesajlar. Oo, kadınlardan geliyor bir de. Tecrübeli hanımlar, erkekler.

saçlar değil özgüven konuşuyor arkadaşlar. Yeni bir araştırmaya göre kel erkeklerin güzel ve ilgili bir kadınla evlenme ihtimali saçlı erkeklere göre daha yüksekmiş. Bunu düşünebiliyor muydunuz? Yani yıllardır aynaya bakıp saçım dökülüyor diye üzülenler. Belki de hayat size nasıl desem... sakin ol. Finali güzel yazacağız. Burada kendimizi teselli ediyoruz ama şimdi saçlı dinleyiciler hemen alınmasın tabii burada. Bu bir araştırma. Evde aynanın karşısına geçip de makineyi elinize almayın arkadaşlar. Saçları kesmeye gerek yok. Şimdi merak ediyorum, bu araştırmaya katılıyor musunuz? Çevrenizde buna uyan herhangi bir çift var mı? Ya da ben kelim ama hala bekarım Hakan diyenler parmak kaldırsın. Ufuk Cihan yazmış Berlin'den. Yani o haliyle onu kabul etmesi herhalde bir daha da bırakmaz ve daha bağlıdır. Ben kel değilim bu arada diyor Ufuk arkadaşımız. Bir diğer dinleyicim. Des echt geile Typ ya. Und zwar Oktay. Ben de salak gibi saç ektirdim diyor. Fatih diyor, ne demek istiyorsun Hakan, saçı sıfıra mı vuralım? Upuzun da saçları var. Yani bilmiyorum, senin saçından 5 tane kel erkeğe saç nakli olur diye düşünüyorum. Evet, birisi yazmış. Kaynak kim? Kel bir araştırmacı mı? Yaz Algay. Evet, bir diğer arkadaşımız. Bir de fotoğrafını. Fenerbahçe formasıyla, sakallarıyla ve keltoş kafasıyla... Bir resim göndermiş, fotoğraf. Euro varsa sıkıntı yoktur. Boş işler, ister kel ister sırma. Saçlı İsviçreliler bilim adamları değil. Yaşanan birisi olarak söylüyorum. Mannheim'den Bilocan. Hakan sabah 6 akşam 7 sizi dinliyorum. Beleş beleş Überci Barış yarışma yapsanız falan filan. Yine böyle özele girdik burada. Bir diğer dinleyicim. Hocam, kadınlar ayna karşısında vakit geçirmeyi çok sever. Keller de o yönden şanslı. Işıldıyorsa bir de tam diyor. Kelin kontosu çok kabarıksa, Porsche ya da Ferrari'si varsa bayanlar bayılır. Altay Hamburg'dan. Bir diğer dinleyicim. Kel erkek severim ama tabii ki karizma olacak. Şimdi burada bir şey daha var. Burada bir virgül koymak istiyorum. Karizma... Eskiden bundan 10-20 sene önce karizma diye bir şey var mıydı arkadaşlar? Bu hiç kelimenizde var mıydı karizma? Yok değil mi? Sonradan çıktı. Bunu kim çıkardı biliyor musunuz? Çirkin erkekler çıkardı. İnanılmaz. Veyahut da kibar insanlar. Karşıdaki insana ya sen ne kadar çirkinsin diyemediğinden dolayı yani karizman var ama işte. Bu size soranlar, daha doğrusu size söyleyenler, karizman var diyenlere ne karizman var? Allah'ın seversen söylesene böyle diye kalacaklar. İnanın bana. Vallahi de billahi de onu söylerler. Şimdi bu kadar kellerden bahsettikten sonra şimdi 6 tane sıra sıra hatunla yolumuza devam edeceğiz. Kim bir şey o? Ladies and gentlemen, karşınızda Manifest.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Evet arkadaşlar ve Beşiktaş'ımızın bu akşam saat 20'de yani arkadaşlar bakayım aşağı yukarı bir saat sonra Midtjylland'e karşı Avrupa Ligi mücadelesi var. İstanbul'da oynanacak bu ilk karşılaşma bugün saat 20'de ve Esport kanalından da bunu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Esport kanalından seyredebilirsiniz. Beşiktaş'ımıza da buradan şimdiden başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin yaptığını biraz daha fazlasını yapsa tabii ki çok daha memnunuz. Fenerbahçe 1-0 kazandı ama Beşiktaş'ın da en azından galibiyetle bu mücadeleyi bitirmesini temenni ediyoruz.

0: Evet ve bir Paydos programı daha sonuna geldik. Arkadaşlar hani o yok mu? Tamam, yine burada olacağız. Sakin arkadaşlar. Yarın sabah Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Sabahın 5.30'dan itibaren. Ondan sonra saat 11 ile saat 1 arası, yani 11 ile 13 arası rengarenk programda yine deli deli şeyler, manyak şeyler yapacağız. Her seferinde olduğu gibi. Ayrıca saat 11 ile 13 arasında benim sunmuş olduğum rengarenk programında sadece benim seçtiğim şarkıları çalıyoruz arkadaşlar. Benim arşivim açılışı şu olacak, şu olacak, şu olacak ve olduğu gibi sadece benim sizler için seçtiğim şarkıları çalıyoruz. Ondan sonra saat 13'ten sonra da Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte ve 15'ten sonra tekrardan ben sizlerle birlikte olacağım. 19'a kadar ve hafta sonunu böylelikle getireceğiz. Sonra bir hafta daha böyle devam edecek. Ondan sonra daha diğer haftada Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Evet, biz ne kadar buradan da böyle hafiften böyle kapıya doğru ilerlesek de siz de radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Çünkü tüm zamanlarımızı en güzel ve günümüze en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz diyor. Bakayım, Hakan İnç adresin var mı? Yok. Yok. DJ Hakan Berlin diye bir insta adresim yok. İyi akşamlar, görüşmek üzere.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Philadelphia Migros'ta 16 euroymuş Türkiye'de. Ya dedim bunu kim dedim alır o fiyata? Dinleyicimiz diyor ki alan olmasa o fiyatı istemezler zaten diyor. Philadelphia Türkiye'de altınla yarışır halde. Ama dışarıdan gelen ürünler genelde çok daha pahalı oluyor. Hani Avrupa Birliği ülkesinden geldiği için mesela Nussknacker da işte Almanya'dan geliyor. Aldi'nin ürettiği bir çikolata 3 euro 3.50'ye falan satılıyormuş Migros'ta. Ben de bavulda 2-3 kiloluk yer açıldı diye seviniyordum. Burada daha pahalı, sen getir getir.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

hiç acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

belki derin sancı. Gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en sonu.

yaşıyorsun için için. Demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon. Yıllar

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

görmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık, sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,